peygamberlerden nasip aldı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır ki Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki ve iz ehadallahu misakan nebiyyin. Hani o demi, o çağı, o zamanı hatırla ki Allahu Teala Hazretleri peygamberlerden ahdü misak almıştı, peyman almıştı, söz almıştı. Size bir kitap geldiği zaman, Allah tarafından bir peygamber geldiği zaman muhakkak ve muhakkak onu kabul edeceksiniz. O peygambere tabi olacaksınız ve onu beyan edeceksiniz ve onu gizlemeyeceksiniz diye Allah-u Teala Hazretleri her peygamberden ahd-i misak aldı. Bu ahd-i misakın ucu nereye gidiyordu? Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz'in geleceğini eski ümmetlere müjdeledir Allah-u Teala Hazretleri. Ona erişirseniz ona tabi olun. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki müjdeleri şeyleri saklamayın, kesmetmeyin diye buyurdu. Bu bir şeydir, delildir. İslam'ın hak din olması için deliller lazım değil miydi insanlara? Daha ne istiyorsun? Tevrat'ta delil var. İncil'de delil var. Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğuna, İslam'ın hak din olduğuna o zamandan müjde var. O zamandan adı Ahmet olan bir peygamber gelecek diye bildirmiş Allah-u Teala Hazretleri. O zamandan o peygamberin ümmeti metholunmuş. O zamandan o peygamberin ümmeti yüzlerinde secdeden nur izleri vardır diye övülmüş, methedilmiş. O geldiği zaman ona tabi olun, ona itiraz etmeyin. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki delilleri saklamayın insanlardan diye hepsinden ahd-i misak alınmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz kendisine bu ahd-i misak bildirildiği için Medine'ye gittiği zaman Yahudilerin ibadethanesine, havrasına gitti. Dedi ki ey Yahudi cemaati, sizinle sözüm var. Bir şey bildireceğim size. Sizin Tevrat'ınızda şu ayet yok mu? Bu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Bunlarda benim geleceğim bildirilmiyor mu? Bu ayetlerin manası benim geleceğim bildirmiyor mu size? Hiç ses çıkartmadılar. Üç defa söyledi Resulullah Efendimiz o şeylere. Ondan sonra çıktı. Giderken arkasından onlardan bir tanesi koştu geldi. Adı Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, senin söylediklerin hepsi doğru. Haksın, gerçeksin. Seni Allahu Teala Tevrat'ta bildirdi bize. Biz senin geleceğini bekliyorduk zaten. Tevrat'ta bildirdi. Ama bunlar kıskançlıklarından sana evet demediler. Sustular, yutkundular dedi. Müslüman oldu o. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Müslüman oldu. Hristiyanlar Necran'dan papazlarını, piskoposlarını topladılar. 80 kişilik bir kalabalık grup halinde şatafatlı cübbeler, elbiseler, başlıklarla o mütevazi Medine-i Münevvere köyüne geldiler. Köy gibi orası. Resulullah'ın hurma dallarıyla örtülmüş, hurma sırıklarıyla tutturulmuş, altı halı değil kum olan mescidine geldiler. Mütevazi mescidine geldiler. Günlerce konuşuldu, günlerce konuşuldu. Allah-u Teala Hazretlerinin birliğini onlara anlattı Resulullah Efendimiz. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın kulu olduğunu, peygamberi olduğunu anlattı. Delilleri söyledi, çeşit çeşit şeyler. Kabul etmediler. Dedi ki, Te'alem ned'u ebna'ena ve ebna'ekum, ve nisa'ena ve nisa'ekum, enfusena enfusekum, sümme nebdehil fe nec'al lanetallahi alezzat. Gelin, madem öyle, çocuklarınızı getirin, hanımlarınızı getirin, kendilerinizi o koyun ortaya, siz bir tarafa, biz bir tarafa, el açalım, Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Çağırdı torunlarını, şeylerini bir tarafa. Ben şimdi dua edeceğim, açın elinizi dedi. Kendi evlatlarını dizdi. Kendi ailesini. Dediler ki, bir peygamber bir insana beddua ederse, ebediyen o insan iflah olmaz, o topluluk iflah olmaz, yeryüzünde Hristiyan kalmaz dediler. Gel biz bu lanetleşmeyi yapmayalım dediler. Kıs kıs konuştuktan sonra Resulullah'a geldiler, dediler ki biz bu işte yokuz. Sen bize bir adam tayin et, biz sana vergi verelim filan dediler. İşlerinden bazısı Müslüman oldu. O piskoposun kardeşi Müslüman oldu. Birkaç kişi Müslüman oldu. Bazısı olmadı, ne yapalım? Nasibi yokmuş, vah yazık zavallı. Ahirette hesabını nasıl verecek? O nur yüzlü peygamberi gördü de insan iman etmedi. Ne oldu yani? Şu dünyanın iki paralık saltanatına insan onu değişir mi? Allah-u Teala peygamberlerden böyle ahd-i misak almış. Doğru. O misak meyanında alimlerden de ahd-i misak almıştır ki efendim onlar da hakkı saklamayacak. Onlar da hakkı söyleyecek. Biz
İşte bir kürsüye Allah nasip etmiş. Hiç liyakatımız yokken bize konuşuyoruz. Hakkı söylemek zorundayız.

Gününde Allah-u Teala Hazretleri alemleri toplar karşısına alır. Der ki ben size hikmetimi, ilmimi, irfanımı size azap edeyim diye vermedim. Hadi bakalım. Buyurun cennete. Onun için ne yapıp yapıp ya alim olmaya bakın, ya alim yetiştirmeye bakın, ya evlatlarınızı alim etmeye çalışın, ya ilim yolunda olun, çaresini bulun, bu ilmin bir tarafından yapışın. Eskiden bir ihtiyar adam gelmiş caminin imamına demiş ki bana tecvid öğret. Maharice hurufu öğret. Ha harfi nasıl çıkacak? Hı'dan farkı nedir? Zel nedir? Efendim zı'dan farkı nedir? Za'dan farkı nedir? Bilen ayın nasıl olacak? Gayın nasıl olacak? Peltekseye nasıl olacak? Bunları öğret gibilerden. Birisi takılmış demiş amca sen ne yapacaksın 80 yaşına gelmişsin değneğini kaka kaka zor yürüyorsun ayakta zor duruyorsun sen meharici hurufu öğrensen ne olacak öğrenmesen ne olacak senin işin geçmiş yani bitmiş gibilerden böyle takılmış birisi ona o da arif bir kimseymiş demiş ki evlat biliyorum biliyorum ama demiş benim gayem başka ben istiyorum ki gelip giderken ilim yolundayken Allah canımı alsın ruhumu o yolda o yoldayken teslim edin. Allah içimize öyle bir ilim sevgisini versin. Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. Hadis-i Şerif'lerin ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. İlim bir süstür, yetmez. İlim ile amel etmeyi nasip etsin Allah. Bilip de yapmazsa olur mu insan? Yalan söylemek çok fenadır arkadaşlar, yalan söylemeyin. Söylerse olur mu? Olmaz. Arkadaşlar sigara içmeyin çok fena. Akciğer kanseri yapar, nefes darlığı yapar, şunu yapar, bunu yapar. Cüt bir kibir, ondan sonra sigara tüttürüyor. Olmaz ki. Yani ilmiyle amil olacak. İlmiyle amil olmadıktan sonra ne anladım ben? Sen sarhoşa git bak sana ne güzel içkinin aleyhinde bazı nasihat eder. Ben hayatımı mahvetmişim arkadaş. Sen sakın bu yola düşme. Bu içki çok fenadır. İnsanın yuvasını yıkar. Hayatını perişan eder. Şu halime bak filan diye söyler. İçki içenlere gidin bak. Sigara içenlere bir sorun. Biz bir gün gidiyorduk. Delikanlının birisi böyle eşarfı boynuna bağlamış, güzel ütülemiş pantolonunu şöyle elinde sigara içiyor, saçlarını dalga dalga güzel taramış. Efendim o zamanın brilyantiniyle şeyle böyle parlatmış saçlarını. Biz de ortaokul talebesiyiz yanından geçerken böyle sigara içişine bakarak geçiyorduk. Gelin buraya dedi. Biz de korktuk şu şehzade başında kabadayıların olduğu yer vefa semti. Kaçamadık da yanına böyle yavaş yavaş elimize çanta geldi. Durun dedi. Cebinden bir beyaz mendil çıkarttı. Bembeyaz. Demek ki temiz bir ailenin çocuğu ki varlıklı bir aile. Bembeyaz mendil. Bir sigaradan bir nefes çekti. Bir hah yaptı. Avuç içi kadar yer tabağa renkli oldu. Yani kahverengi oldu. Kumral renk oldu. Beyaz gitti. Kahverengi oldu. Bak dedi. Bir nefes böyle yapıyor bu beyaz mendili dedi. Siz sakın içmeyin çok fena dedi. Madem biliyorsun sen de içmesini. Ama yapamıyorlar işte. Yani ilmiyle amil olacak insan. Bu hadisleri duyuyoruz. Söylüyoruz. Bildiğini tatbik et. İlim güzel şey. İlim yoluna gir. Öğren. Her gün bir hadis öğrensen bir senede 365 tane hadis eder. Her gün bir ayet öğrensen efendim bir senede 365-400 tane ayet eder. 3-5 senede hafız olursun. İlmimizde amil değiliz. Yani işi sıkı tutmuyoruz. Ama şuurlu, münevver bir doktor Kadıköy tarafında oturuyormuş. İş yeri bu taraftaymış. Gelirken giderken vapurda hafız olmuş. Vapurda hafız olmuş. Her gün 3 tane 5 tane ayeti yanına alıyormuş. Yarım saat vapur. Okuya okuya okuya geliyormuş gidiyormuş. Her gün yarım sayfadan demek ki nasıl yaptıysa. Hafız olmuş bir zaman sonra. Bak damlaya damlaya göl oluyor. İlim böyle işte. İlmi öğrenin. Ondan sonra da hanımınıza öğretin. Çocuğunuza öğretin. Komşunuza öğretin. Yumuşak yumuşak söyleyin. Alime sertlik yakışmaz. Vurmak kırmak yakışmaz. Yumuşak yumuşak söyleyin. Allah kime nasip vermişse o doğru yola gelir. Vermeyenin daha zamanı gelmemiş. Ne yapsan olmaz. Onun da bir zamanı gelecek. O da çok güneşler görecek. Üstünden çok günler geçecek de bir tarafı kızaracak, bir tarafı sararacak. Ondan sonra aklı başına gelecek. Olmuyor ne yapalım? Zamanı gelince olacak. Leyse minna men lem yerham sagirena ve yuvekkir kebirena ve ye'nuru bil ma'rufi ve ye'mur bil ma'rufi ve yenhe anil münker. İbni Abbas radıyallahu anhumadan. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin amcasıdır. Onun oğlu Abdullah. O da genç Müslümanlardandır. Pırıl pırıl zeka ve müstesna bir yüz güzelliğine sahipmiş. Yani gören gözünden kıskanırmış. O kadar güzelmiş. Peygamber Efendimizin sülalesi yüz güzelliğiyle tanınmış bir sülale. Birisi bu Abdullah İbn Abbas'ı görmüş de ben bunun dedesini tanırım. Dedesi de böyleydi demiş. Dedesi de tam dedesine çekmiş demiş. O güzellikte demiş. Yani Abbas da öyle, efendim şey de öyle. Onun babası Abdülmuttalip de öyle. Sülaleden yüzleri müstesna güzelmiş.
kaşı, gözü,

kirpiği, yüzü itibariyle çarpıcı bir güzelliği varmış. Resulullah Efendimiz'in de öyle. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çehresi, siması bakanların eridiği bir güzel sima imiş. Allah-u Teala Hazretleri o güzel simayı görmeyi nasip etsin cümlemize. Şimdi o Abbas'ın oğlu o Abdullah. Allah ikisinden de razı olsun. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Nakletmiş. Ravi o. Söyleyen gene Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki leyse minna. Bizden değildir. Bizden değildir. Bizden sayılmaz. Allah Allah. Kim acaba? Dinleyelim. Leyse minna. Bizden değildir. Men lem yerham sagirena ve yuvakkır kebirena. O kimse ki küçüğümüze merhamet etmez, büyüğümüze hürmet beslemez, hürmetkar davranmaz, o bizden değildir. Bir kimse ki küçüğüne acımaz, büyüğünü saymaz, bizden değildir. Devamı, ve ye'mür bil ma'ruf ve yenhe anil münker. Yine demektir ki, yine bizden değildir. Kim? O kimse ki emri maruf yapmaz, nehy-i münker yapmaz. Yapıyor musunuz emri maruf nehy-i münker? Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu. Eğer yapmıyorsanız Peygamber Efendimiz bizden değildir o kimse diyor. Sen istediğin kadar uğraş. O reddediyor. Ben kabul etmem bizden değildir deyince ne yapacaksın? Mecburen bu çizgiye gelecek. Mecburen onun istediği sıfata bürüneceksin. Resulullah'ın istediği hale bürüneceksin. Başka çaren yok. Başka kapı var mı? Hangi kapıya gideceksin Resulullah kabul etmezse? Yok. Bu çizgiye geleceksin. Neymiş? Küçüğe acımak. Malum çok çeşitleri var. Siz de izah edebilirsiniz başkasına. Kendimizden küçüklere acıyacağız. Bu küçük yaşça küçük olabilir. Daha büyüyecek, aklı başına gelecek. Yani öyle vurup kırıp, dövüp sövüp de hemen şey yapmayalım. Acıyarak muamele edelim. Bu bir. Mevki bakımından küçük olur. Yani yaşlı başlı olur da mevkisi küçük. Onun omuzunda bir yıldız var, bende 3 yıldız var. Onun efendim şurasında şöyle bir işaret var, benimkinde böyle bir işaret var. Küçük ama yaşı büyük olsun isterse. Askerlikte çok görüyoruz ya, mesela bir yıldızlı teğmen oluyor, efendim genç delikanlı oluyor. Sırım gibi bir delikanlı, yeni çıkmış harbiyeden. Cevval, atletik, vücutlu bir kimse. Öbür tarafta pırpırları olan kolunda bir başçavuş oluyor, evet, çavuş sınıfından oluyor. Efendim, saçı ağarmış oluyor, şakakları ağarmış, emekliliği yaklaşmış oluyor ama berikisi komutan, yıldızlı olan komutan. Böyle de olabilir. Yani mevki bakımından birisi yüksek, ötekisi küçük olur. Yukarıdaki aşağıdakine merhamet edecek. Evet mevki var. Askerlikte hele bir tokat vursan cevap bile veremez. İsterse daha kuvvetli olsun. Vurmaz da, vurmaması lazım da, yani vursa bile karşılık veremez. Ama işte küçüğüne acımazsa bizden değildir diyor. Vali olur, paşa olur, mevki öyle yüksek olur. Kendinden aşağıdakine merhamet edecek. Çünkü kendisi güçlü, imkanı var. Emrinde ordular var, şeyler var. Geniş imkan. O bakımdan küçüğüne merhamet edecek. Etmezse bizden değildir diyor. İkincisi ve yuvakkır kebirena. Büyüğüne de hürmet edecek. Büyüğün İslam'da uzun senesi geçmiş, ibadet etmiş, sevabı senden çok. Allah'ın yanında daha makbul kuldur diye düşüneceksin. Çok yaşamış, çok ibadet etmiş diyeceksin. Gün görmüş diyeceksin. Tecrübesi var diyeceksin. Veya çok meşakkat çekmiş, yazık. Ben çektirmeyeyim bir de, ben çektirmeyeyim diyeceksin. Hayatta neler görmüş diyeceksin. Bizden önceki nesil neler çekti? İstiklal Harbi'ni gördü, mahrumiyetler gördü, şeyler gördü. Reva mı? Ona hürmet edeceğiz. Her çeşidiyle. Hürmetin şekli sevgi yani. Severek ona saymak, bağlanmak, hizmetin çaresini aramak. Ayakkabısını mı çevirirsin, paltosunu mu tutarsın, yerini mi ona ikram edersin, verirsin, hizmetine mi koşarsın, elindeki yükü mü taşırsın? Yani hürmet edeceksin. Hürmetsizlik etmeyeceksin. İfaden, konuşman tarzı ihlal. Ne dersiniz bu prensibe? Bak dinimizin, imanımızın prensibi işte. Bu prensibi yaymak iyi değil mi? İslam kötü mü? Bunu anladık. Bunu zaten hep anlardınız. Biz laf olsun diye biraz uzattık işi. Ve ye'mür bil maruf ve yenhe anil münker. Emri maruf yapmayan, nehyi münker yapmayan da bizden değildir. Ne demek emri maruf? İyi, güzel olan şeyi emredeceksin, tavsiye edeceksin. Arkadaş böyle yap. Kötü olan bir şeyi de görünce men edeceksin. Arkadaş bunu yapma. Bu fena. Mesela iki kişi kavga ediyor yolda, ayıracaksın. Ne dövüyorsun bunu? Veyahut birisi birisinin efendim duvarına çıkmış, eriğini kopartmak istiyor. İn aşağı bakayım. Utanmıyor musun sen başkasının bahçesinden erik çalma? Filan gibi. Yani bu küçük misal de daha büyük de olabilir. Kötülüğü men edeceksin, iyiliği emredeceksin. İyiliği teşvik edeceksin, iyilik hakim olsun diye ortalıkta, cemiyette. Cemiyet iyileşsin, güzelleşsin diye. İyiliği teşvik edeceksin, emredeceksin, yapmaya çalışacaksın, propaganda edeceksin, yaymaya çalışacaksın, kötülüğü idare etmeye çalışacaksın, silmeye çalışacaksın o karayı cemiyetin at simasından. Bilmem hoca ben öyle bir şey yapmadım derse,
Resulullah Efendimiz'e

Bize minna diyor. Bizden değildir öyle yapmayan diyor. Müslüman aktif olacak. Müslüman iyi cemiyet adamı olacak. Cemiyetiyle ilgilenecek. Cemiyetinin derdiyle dertlenecek. Müslümanın her şeyi güzel olur. Tertemiz olacak. Sokağa çöp atmayacak. Sokağa çamurlu şey pislik bırakmayacak. Temizleyecek vesaire. Yani nereden tutturursan tuttur. Şu cemiyetin güzelliğini isteyeceksin. Güzelliği için çalışacaksın. Böyle keyif gelip yatıp keyif çatarsa televizyonun başında ömür geçirirsen olmaz. Çalışacaksın, cemiyete faydalı olacaksın. İyiliği hakim kılacaksın. Rüşveti önlemeye çalışacaksın. Hırsızlığı önlemeye çalışacaksın. Haksızlığı, gadri önlemeye çalışacaksın. Efendim, iyi insanlara destek olacaksın. İyi maşallah sen bunu yapıyorsun. Ben de sana yardımcı olayım. Al. Parayla, malla, mülkle, efendim bedenen, dille, efendim teşvik yoluyla iyiliğin taraftarı olacaksın. Kötülüğün hasmı olacak. Sakın efendim aldırma deme. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım demiş şey. Bizim şairimiz merhum Mehmet Akif. Aldırmamak yok. Kıyamet neden kopar demişler. Bizim Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi'ye. Kıyamet neden kopar? Neme lazım demiş. Neme lazım. Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar. Kıyamet neden kopar? Neme lazımcılıktan kopar diyor. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Benimle ilgili değil. Bizim abimizin mahallesinde sabah namazına kalkmış, efendim bakmış ki adam aşağıda otomobilinin arabasının camıyla birisi uğraşıyor, kapısını açmaya çalışıyor. Hırsız, otonun bir şeyini çalacak. Yukarıdan hey ne yapıyorsun orada demiş, adam çekmiş kamasını o şeyle uğraşan. Neredesin demiş, şöyle yukarıda konuşacağına gel de aşağıya da aşağıda konuşalım demiş. Hiç pervası yok. Mahallenin kabadayısı demek ki veyahut o semtin şeyi haracını yiyen bir kimse anlaşılan. Var demiş öyle yukarıdan ne konuşuyorsun? Aşağı gel de öyle konuşalım demiş. Aman benim hırsızlığımı anladı filan diye korkusu yok yani. Şimdi abim diyor ki komşulardan hepsi de bakıyormuş perdenin arkasında. Tüh! Kaç tane adam var orada? Kaç tane adam var? Bir apartman dolusu insan. Neyse o aşağı inmiş gene. Ne yapıyorsun ne ediyorsun filan diye yaralanmış tabii. Böyle mi olur Müslümanlık? Bir edepsiz hırsız. Efendim, haksız, ötekiler hakkından gelemiyor. İşte bizden değildir şey yapmayan, emri maruf nehi münker yapmayan bizden değildir diyor. Müslüman aktif, bu cemiyet bizim malımızdır. Bu cemiyet bir gemiye benzer. Bu cemiyet bir gemiye benzer. Bu geminin dibini birisi delerse hepimiz batarız. Bu cemiyetin iktisadı bozulursa, bu cemiyetin ahlakı bozulursa, bu cemiyetin memuru çalışmazsa, rüşvet alırsa, bu cemiyetin efendim müesseseleri dejenere olursa, bana ne, beni ilgilendirmez, benim ticaretim iyi, bir de Boğaziçi'nde köşküm var diyen insan kurtulur mu? Herkes birden batar. Onun için ilgilenecek, gayret sarf edecek. En güzel yollarda, en güzel şekillerde üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ayetleri var, çeşitli ayetler var. Allah'ın yoluna güzel öğütle, en güzel tarzda çağır, davet et ve onlarla en uygun tarzda mücadele et, mücahede et diyor. Bir cemiyette iyiler, bir cemiyetin iyileri, hasları, halisleri, salihleri, kötüler kadar aktif olmazsa ne olur o memleketin hali? Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiyor.

0: etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımızda öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşüncelerini net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da.

izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 6'yı dinlediniz. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Gizlediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Akran, akran.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

O'dur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
0: وَشِفَاءٌ De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak,

0: Semiul Alim.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
2: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
2: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
2: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
2: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
2: Fesubhanallahi hina tumsun ve hina tusbihun. Ve lehul hamdu fis semawati vel ardı ve ashiyen ve hina tuzhirun. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
2: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâ.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliqü'l-bârü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم.

0: الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahumma inni es'aluka khayra hadhal yevm. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: اللهم بدنime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim.

0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra dinliyorsunuz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Akra, yol arkadaşım.
1: Kaside-i Bürde. Ferçli olan İmam Buzeli bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله

0: فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: لا قراءة لا قراءة إلا بالتدبر حكمك حكير إلا بالتدبر شنرك okuduğunu anlayaraktan, tedebbür ile okunan okunandır. Yoksa ne okuduğunu bilmeyerek teybin işte, aç şimdi teybi. Demin bir havlu okuyordu, evden dinledim. Ne güzel, güzel sesi var. Ha, çok güzel okuyor. Ama bu tedebbür olmayınca bu okumuş okumalar fayda vermez. Ve la ibadete illa bi fikhin. Bak, bak, bak. Ve la ibadete, ibadet de sahih olmaz. İlla bir fikrin, ilmini bilmek suretiyle, ilmini bilmek suretiyle, hangisi farzdır, hangisi vaciptir, hangisi sünnettir, hangisi müstehaptır, neyi yapamazsam secde-i sevil lazım olur, neyi yapamazsam bir şey lazım gelmez. Mesela bunları bilmedikçe de ibadet sahih olmaz. Şimdi şunu da dinleyin ama, ne kadar büyük bir teşkilat. Ve meclisi fikrin. Bir meclis ki bu mecliste Resulullah Teala'nın emirleri ve Peygamberimizin sözleri söylenir. Hayrun min ibadeti ciddiğine sene. Bu meclisteki olan amel dolayısıyla bir ibadettir ki 60 senelik ibadete tefavuk eder. Bundan hayırlı yani. Hayrun diyor min ibadeti ciddiğine sene. 60 sene ibadet edeceksin ama fıkhın yok. Allah ve Resulü'nün sözlerini dinliyordun. Bunu dinlediğin vakit bu 60 senelik ibadetine hayır olur. Bunun için diyor ki, la kavle illa bi amel. Sözün hükmü yok. Eğer sözün amelini yapabiliyorsan o zaman iyi. Ve la kavle ve la amere illa bi niyye. Sözün iyi. Efendim, amelin de iyi ama niyetin nedir Allah bilir. Niyetin iyi olmadıkça gelmez tabii insan güzel okur. Güzel de namaz kılar ama içerisini bilmiyor ki. Belki beni kandırmak için yapıyor, belki seni kandırmak için yapıyor. Niyetini bilmiyor. Niyeti ancak Allah biliyor. Onun için bu niyette sahih olmadıkça bu sözün de, bu amelin de faydası yok. Ve la kamele, ve la kavle, ve la amele, ve la diyyete. İlla bi isabeti sünnet. Buraya çok dikkat. Çok dikkat lazım. Ne sözün kıymeti var, ne amelin kıymeti var, ne de niyetin kıymeti var. Bütün şeyler bir niyat. Bütün ameller niyete bağlıdır. Ama o niyet ve sünnet-i seniyyeye uygun değildir, onun da kıymeti. Binaenaleyh sünnet-i seniyyeye bakınız ne kadar şey var. Sünnet-i seniyyeye uymak, bunun üzerinde hareket etmek insanın yegane saadetidir. La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz iman sahibi olamazsınız. La yu'minu ibadeti değildir. İman sahibi değildir. Ahadukum sizden biriniz. Hatta ekune ahadde ileyhi min veredihi ve validihi ve nâsi ecmeyin. Hatta ben buna bu iman eden insana anasından, babasından, bütün insanlardan daha ziyade sevgili olmadıkça. Peygamberini insan, anasından, babasından, bütün insanlardan daha fazla sevmedi. Ben bu adamı çok seviyorum ya. Niçin? Çok ikram izlettiler bana. Onun için bayılıyorum bu adama. Ama peygamberin yanında herkesten daha çok sevilmeye layık olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bizi İslam'ın nimetine eriştirmiş, Allah'ın rızasını kazanmaya yollar göstermiş. Bundan daha büyük ne derdi olur? Sonra Resulullah Efendimiz öyle, bunu bilmek çok biraz da müşkül ha. Resulullah boyuyla, postuyla, kalıbıyla, kıyafetiyle bilinmez. Bilinmesi de iyidir ama asıl işi iş bunun içerisinde. Onun için bunun hayatıyla memati müsavidir. Bugün de hayattadır yani. Bugün de haydır Resulullah. İşte bu sözler onun sözleri. Onun sözleri. Onun hayatının alametidir bunlar. Hayatı maneviyle haydır Peygamber. Hatta Allah rızası için şehit olan şühera

0: Kim olurdu? Çoban Ahmet Bey'in oğlu. Bu da çoban. Fakat hatta şehit düştü. Ölmez. Ve la tekulu limen yüktelü fî sebilillah. Ve la tekulu limen yüktelü fî sebilillah. Envat. Envaten. Onlara siz ölü demeyin. Niçin? Hak yolunda öldü. Bel ahyâın. Belki onlar hayattadırlar. Bu hayattan sizin haberiniz yok. Hayat maneviye o hayat. Haydır mı? Bir şehit ki bu mertebeye erişir de bir peygamber, hepsi de böyledir peygamberler. Hasaten bizim peygamberimiz. Bunlar ölüm erişmez. Hayat maneviye. Bunun için onun sevgisi herkesi sevmekten daha âlâ ve daha üstündür. Yapamadıkça olmaz. Lütfen Allah. La yekûnü mü'minen. La yübni ahadüküm. Ya la yübni. Demek. La yübni ahadüküm. Hatta ekûne ahabbe ileyh min veledihi ve validihi ve nâsi. Meled de varmış. Meled de unuttu galiba. İnsan evladını sever. En çok sevdiği evladındır. Fakat evladından daha çok, anadan babadan daha çok, bütün insanlardan daha çok, peygamberini sevmedikçe mümini kamil olamaz. Binaenli siz hayır edici, met edici olmayın. Ve la ta'anin, ta'anin de ayyâdinin bir eşi, kan edici. Nesebin şöyle, hasebin böyle. Sen şuradan geldin, sen buradan geldin. Şöyle bir adamsın, soyun belli değil. Bilmem ne diyecekler. Yine ayıplamanın bir derdi. Ve la mütevvâd bittin. Keser, tembel adam. Diyerekten de buna buna da atlak değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Günümüz tevfikat zımadaniyesine mahsettin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasından cümlemizi kabul etsin. Son laf olarak yine hepimiz Müslümanız. Müslümanlar kardeşli, başkalık yok. Müslümanlar kardeşli. Kardeşlikte birlik vardır. Birlikte her şey duvar. Birlikten ayrılırsan her şey berbat olur. Tevhid, la ilahe illallah. Birlikle olur. Burada 24 tane harf bir araya gelmiş, tevhid olmuştur. Ayrılırlarsa tevhid budur. Müslümanlar da sağ ile sol, şark ile garp, ön ile arka, her nerede olursa olsun, Müslüman olduktan sonra kardeştir ve selam. Himaye edeceksin, yardım edeceksin, elinden tutacaksın, ne yapacaksan yapacaksın. Kardeşe yapmak ne lazımsa ona da öyle yapacaksın. Onun için kardeşlerimiz hakkında hep biz birbirimize sarılarak, el birliğiyle. Canım bunu hepsiniz bilirsiniz. Bir baba ölüyormuş da bildiğiniz hikaye ama ölürken bir demet getirtmiş çırpılardan. Demiş oğlum şunları gırı gırı verin demiş. Çocuklar da hemen çıt çıt çıt kurmuşlar. Bağlayın bir yere demiş. Şimdi koparın bakayım. Kopmamış. Bir olursanız böyle olursunuz. Dağılırsanız böyle olursunuz. Allah bize aklı versin.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Allah bidat sahibinin nelerini kabul etmezmiş? Namazını kabul etmezmiş. Gitti havaya. Namaz kılmıştı adam. Gitti. Namazını kabul etmezmiş. Orucunu kabul etmezmiş. Ramazan'daki yemekleri de gitti. Sadakasını da kabul etmezmiş. Zekat ve sadakası gitti onlar da havaya. Haccını da ömresini de kabul etmezmiş. İcaza başına geldi gitti. Cihadını da kabul etmezmiş. Ben mücahidim bilmem neyim mi? Gitti. Vela sarkan vela adlen. Farzını, nafilesini, hiçbir şeyini kabul etmezmiş. Yehrucu minel İslam. Böyle bidat ehli insanlar İslam'dan çıkarlar. Kema yehrucu şa'ratü minel acil. Şöyle kılın hamurun içinden kolayca sıyrılıp çıktığı gibi sıyrılıp giderler. Onun için ne yapması lazım bir Müslümanın? Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşaması lazım. Bidat çıkartmaması lazım. Bidatta yaşamaması lazım. Bidat yoluna sapmaması lazım. Muhterem kardeşim.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri

0: Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.
1: Akra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.

Akra stüdyolarından güne merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Sizler için seçtiğimiz haberlerle güne merhaba başlıyor.

0: Efendim yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işe gitmekte olanlara kolaylıklar, hayırlı işler dileyerek, hayırlı sabahlar dileyerek tekrar programımıza başlayalım. Her zaman olduğu gibi Akra WhatsApp hattını hatırlatarak 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz güne merhaba da okumamız için. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Şimdi konuyla ilgili olarak Hüseyin Levent Bey'in Mahmut Esat Çoşan Vakfı organizasyon ekibinde görevli Sayın Levent Saygılı Beyefendi ile yaptıkları söyleşiden bir kesit aktarıyoruz.
1: Elazığ'da nasipse 27 Temmuz sabah namazı itibariyle programda olacağız inşallah, Allah nasip ederse. İnşallah. Programda bizi neler bekliyor? Geçtiğimiz senelerde hakikaten organizasyon programının içerikleri çok doluydu.
2: Evet.
1: Bunun üzerine bir şeyler daha koymak çok zor ama koyuldu Allah'ın izniyle. Şimdi biraz evet, o detayları Elazığ özeline inelim isterseniz.
2: Tabii ki. Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Hı hı. Başka bir şeye gerek yok teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız.
1: Hı.
2: Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Hı-hı. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Hı-hı. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Evet. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Hı-hı. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Hı-hı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Hı hı. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: İnşallah.
0: Efendim teşekkür ediyoruz ve bu söyleşinin tamamını bugün saat 16.15'te kahve molası programında dinleyebilirsiniz diyelim. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Hicri 13 Safer 1357 miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Coşan, Türk İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyhim vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis dersleri Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Coşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri, Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

Dört ilde aynı anda ormanlar alev aldı. Orman yangını devam ediyor. Orman yangınları dün Muğla'nın Fethiye, Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Kepez ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın merkez mahallelerinde öğle saatlerinde orman yangınları çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen fırtına dün etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bakırköy, Florya'da ve Fatih, Laleli'de ağaçlar yola devrilirken birçok ilçede toz bulutu oluştu. Güngören'de reklam panoları yerinden koparak sokaklara savruldu. Aynı zamanda İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapamayan uçaklar havada tur attı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde indi. Ve hafta sonu da yağmur bekleniyor. Bu hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem etkili olacağı bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtildi. Bugün yurdun kuzeybatısından gelecek yağışlı sistemle beraber kuzey, iç ve batı kesimlerde yağış görülebileceği söylendi ve Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Cuma Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yine yağış bekleniyor. Hafta sonunda yağışların yurdun iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacağı, kuzey kesimlerde de yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Diyelim efendim şimdilik ama şimdi bir müzik arası veriyoruz. Aranın hemen ardından hava durumunun detaylarıyla karşınızda olacağız. Birazdan tekrar birlikteyiz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
2: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
3: Efendim Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Hava durumuyla saatlerimiz 8.52'yi gösteriyor. Araya gitmeden önce kısa haberlerimizi aktarmıştık. Hava durumuyla alakalı şimdi detaylarına bakalım. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeler şu şekilde: ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Atmadan önce uyarıları hatırlatalım. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir uyarısı yapılmış. Marmara bölgesinde İstanbul 29, Bursa ve Kırklareli 28, Çanakkale 31 derece, Ege bölgesinde İzmir 34, Denizli ve Muğla 36, Manisa 35 derece, Akdeniz bölgesinde Adana 36, Antalya 41, Burdur 35, Hatay 34 derece, İç Anadolu'da Ankara 31, Çankırı ve Konya 33, Eskişehir 27 derece, Batı Karadeniz'de Bolu 25, Düzce 27, Kastamonu 30, Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 34, Rize ve Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Van 30, Kars 29, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Siirt ve Mardin 39 derece. Efendim Akra WhatsApp hattımıza gelen mesajlara bakalım. Selamlarını iletmişler. Güneşli ve sıcak bir Tokat sabahından tüm akradaşlara Şahin Tepesi'nden selam ve dua ile Alparslan Beyefendi, Alparslan Kuşakoğlu Tokat'tan bizlere ulaşmışlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer gelen mesaj, selamlarını iletmişler. Kayseri'den Mustafa Gündüz Beyefendi, güneşli bir günden tüm Akra dinleyenlerine selamlar. Rabbim evlerimize huzur, hayırlı, bereketli kazançlar, uzun ibadetli ömürler versin inşallah. Allah'a emanet olun demişler. Akradaşlara selamlarını iletmişler efendim. Bir diğer mesajımıza da bakalım. Hayırlı sabahlar. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay, herkese hayırlı günler dilerim demişler efendim. Gelen mesajları aktardık sizlere. Teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı iletelim.

Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya artık yasak. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti. Yasa Ulusal Meclis'te 279'a karşı 81 oyla geçti. Fransa, Avrupa Birliği'nde sosyal medyaya yaş sınırı getiren ilk ülke oldu. Tasarıya göre platformlar yaş doğrulama sistemi kuracaklar. 1 Eylül'den itibaren 15 yaş altı çocuklar yeni hesap açamayacaklar. Mevcut hesaplar da 4 ay içinde kapatılacak.

YKS sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Tercih süreci de 29 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Sınavda 13 puan türünde 11 aday birincilik elde etti. Sonuçlara göre test ortalamaları özellikle sayısal alanda düşük kalırken erkek adayların sayısal, kadın adayların ise sözel alanda daha başarılı olduğu

görüldü. Bu yıl dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri de puanla başarı sıralaması arasındaki dengenin farklılaşması olduğu. Uzmanlar aynı puanın geçen yıla göre daha geride bir başarı sıralamasına karşılık geldiğine dikkat çekerek adayların tercihlerini puan yerine başarı sıralamasını esas alarak yapmaları gerektiğini vurguladı. YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak.

Modern yaşam beyni zorluyor. Singapur'da yapılan yeni bir araştırma insan beyninin modern yaşamın hızına tam olarak uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Uzmanlar bu uyumsuzluğun kaygı, stres ve obezite gibi birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Araştırmada insan beyninin binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde geliştiği, ancak günümüzün dijital, yoğun ve rekabetçi yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği belirtildi. Araştırmacılar çözümün teknolojiden tamamen uzaklaşmak olmadığını vurgulayarak, yaşam alanlarının insan doğasına daha uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha fazla yeşil alanın oluşturulması, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve dijital platformların sürekli rekabet ve kıyaslama duygusunu körüklemek yerine azaltacak biçimde tasarlanmasının ruh sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi. Araştırmanın yazarları insanın biyolojik yapısıyla uyumlu yaşam koşullarının hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı destekleyeceğini vurguladı.

Alışverişte sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz uyarısı yapıldı. Aynı şekilde diğer uyarılarda şöyle: güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz, alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz. Bazı dolandırıcılar banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini kullanabilirler. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara da aynı şekilde dikkat edilmeli.

Kahvaltılık gevrekler, şeker deposu genelde tam tahıllı vitamin destekli gibi ifadelerle piyasaya çıkan ürünler gerçekte yüksek glisemik indeksli liften yoksun ve şeker yüklü yapısıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve diyet bölümünden Sedef Aksu bu ifadelerin sağlığa zarar verebildiğini belirterek kahvaltılık gevrekler mısır, buğday veya pirinç gibi tahıllardan üretiliyor ve genellikle vitaminlerle zenginleştirilmiş olarak satılıyor. Ancak üretim süreçlerinde yoğun ısıl işleme maruz kalmaları doğal besin değerlerini büyük ölçüde azaltıyor dedi. Gevreklerin içindeki şeker yoğunluğuna işaret eden Aksu, yani sabah kahvaltısında vücudumuza aldığımız ilk şey yoğun miktarda şeker oluyor. İçeriği detaylı incelediğinizde bu iddiaların arkasında saklanan yüksek miktarda ilave şeker, yapay aroma vericiler, koruyucular ve düşük lif oranı sağlıklı bir kahvaltıdan beklediklerimizle örtüşmüyor. Hızlı kan şekeri yükselmeleriyle başlayan günler zamanla insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Paketlerin üzerindeki tam tahıllı, lif kaynağı veya vitamin destekli gibi ifadeler çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor şeklinde konuştu. Dijital oyun bağımlılığını yalnızlık ve stres tetikliyor. Türkiye'de ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, dijital oyun bağımlılığına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada öğrencilerin büyük bölümünün akıllı telefon sahibi olduğu ve hafta içinde düzenli olarak dijital oyun oynadığı belirlendi. Bulgular önemli bir kısmının oyun, internet ve sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre dijital oyun bağımlılığını en fazla artıran etkenler yalnızlık, sıkıntı ve stres, internetle sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık olarak öne çıktı. Buna karşılık öğrencilerin mutluluk düzeyi yükseldikçe oyun bağımlılığı riskinin azaldığı tespit edildi. Araştırmada ayrıca internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin bir bölümünün siber zorbalığa maruz kaldığına dikkat çekildi. Uzmanlar, çocuk ve gençlerin dijital alışkanlıklarının yakından takip edilmesi, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekran süresinin dengeli şekilde yönetilmesinin bağımlılık riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Efendim şimdi bir müzik arası, birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
4: Efendim güne merhaba devam ediyor. Saatlerimiz 9.08'i gösteriyor. Neyle devam ediyoruz? Yol durumuyla. Muhabirimiz Büşra Pişkin İstanbul'daki ve Türkiye genelindeki yol durumunu aktarmak üzere bizimle irtibatta bulunuyor. Büşra Hanım günaydın.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz yayınımıza. Sizden rica ediyoruz bilgileri.
5: Tabii hemen İstanbul trafiğiyle yine beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %44 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %51 seviyelerinde diyebiliriz. Özellikle Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğuna dikkat çekecek olursak Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayan bir trafik var. Bu Kozetar güzergahına kadar devam ediyor. Yine tabii tam tersi yönünde ise Küçükyalı'dan başlayan trafik Maltepe Huzurevi güzergahına doğru devam ediyor yoğun bir şekilde. Ancak devamında yol açılıyor. Bostancı sahil yolunda da yine yer yer trafiğin yoğunlaştığı noktalar olsa da açık seyrediyor diyebiliriz. Tem otoyolunda ise Samandıra gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Ancak Acıbadem'den itibaren yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken trafik yoğunluğunun arttığını söyleyebiliriz. Çamlık Karşıları'ndan başlayan bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarına doğru devam ediyor. Bu da Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik yoğunluğunun artmasına birazcık sebep oluyor. Yine beraberinde tabii Beylerbeyi ve Üsküdar Sahil Yolu güzergahında da trafiğin hafif yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Çağlayan kapsamından başlayan bir trafik var. Bu da Gayrettepe güzergahına kadar uzanan hatta devam ediyor. Tem otoyolundan da Lütfü Arkaç Bulvarı civarında başlayan bir trafik Seyrantepe yönüne doğru devam ediyor. Hafif yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor burada. Öte yandan Esenler'de başlayan Bayrampaşa istikametine kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine Bağcılar, Bahçeli Evler, Halıcıoğlu, Beyoğlu, Şişli civarlarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Köprülerdeki durumu tekrar hatırlatacak olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli açık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Devamında köprüden sonra açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bağlantı noktasından başlayıp köprü çıkışına kadar uzanan hatta bir yoğunluk söz konusu var. Ancak devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Avrasya Tüneli açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık diyebiliriz. Trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı duyuruları da paylaşacak olursak Basın Ekspres iki telli güneş düğününde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yine Tem otoyolunda Dudulu Kavşak Ataşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bu sebeple trafik yoğunluğu var. Burada ekipler sevk edildi bu bölgeye. Yine Hamidiyeköy İstanbul Caddesi Yassıören yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Buraya da ekipler müdahale ediyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı hattında, Ankara Kırıkkale Derici Otoyolu güzergahında, Aydın Denizli Otoyolu arasında ve Antalya Manavgat Alanya yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda da daha dikkat

0: Evet, yol durumundan sonra şimdi WhatsApp hattımıza gelen mesajlara göz atalım. Güne merhaba, Antikşehir Komana Pontika'dan, Tokat'tan sevgi ve muhabbetler demişler. Efendim teşekkür ediyoruz. Son bir mesaj. Doğuş Elazığ için heyecanlıyız. Heyecanlıydık, şimdi heyecanımız daha da arttı demişler. Arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli, afiyetle geçecek günler dilerim. Konya'dan selamlarını iletmişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz tüm mesajlarını gönderen dinleyenlerimize.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.23, 1 avro 54.11 TL'den, altının gramı 6.260 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, bugün gün boyunca yayınlanacak olan programları aktaralım. Şimdi sizlere 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu nefis terbiyesi, doğru olmak üzerine. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 10.15'te sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze, 10.50'de Sesli Kitap Kuşağı okudukça karşınızda olacak. 11.15'te İrfan Türküleri, 11.40'da Aile Rehberi sizlerle, 12.30'da Dostça Bir Tavsiye, 13'te Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağız, 13.30'da Ayetlerle Günün Duası, 14'te haberler ve ardından 14-15'te Sağlık Saat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Bugün ağız ve diş sağlığının beslenme ile ilişkisi üzerine konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle olacak. Bugünkü sohbetin konusu alimler, ilmin ve ulemanın kadrinin bilinmesi. 15.40'da hadislerle günün duası, 16'da haberler ve ardından Akra Mercek. 16.15'te programımızın ilk haberi olarak aktardığımız kahve molası programında Elazığ Gezi Rehberi Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine konuşulacak. 17.15'te Umman'dan İnciler sizlerle, 17.15'te İçteki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de Uman'dan İnciler sizlerle olacak. Gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Uman'dan İnciler, bugün de radyonuz Akra'da sizlerle olacak. Efendim, Güne Merhaba programının bugün de sonuna geldik. Sizler için derlediğimiz haberleri aktardık. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Allah'ı tanıma yolunda insanın önüne dikilmiş olan çeşitli manalardan nefs, batı dillerinde ego deniliyor. Türkçe'de ben, benlik, yani kişinin beni, insanın içindeki beni deniliyor. Efendim, nefs insanın canının bir tarafıdır, yani kendi maddi menfaatlerini kollamakla görevli bir iç varlığıdır. Mesela acıktığı zaman içeriden feryadı basar. Karnım acıktı ya, bir yemek gönder. Nedir bu? Sabahtan beri yemek yemedim bilmem ne. İçeriden böyle bakarsın bir yemek arzusu. Efendim, Mart'ta kedileri damlara çıkarttır, miyav miyav sabahlara kadar bağırttırır filan. Çeşit çeşit arzuları vardır. Haklıdır. Neslin devamı içindir. Kendisinin bakası içindir. Yok olmaması içindir. Var kalması içindir. Canlı zinde kalması içindir. Meşru ölçüler içinde tabii ona da hakkını vermek lazım. Peygamber Efendimiz her şeyi kamil manasıyla bize anlattığı için diyor ki nefsüke matuyyetüke ferfak biha. Nefsin senin bineğindir. Ona mülayim davran. Yani tamamen de bir düşman değil. Öldürelim nefsi. Öldürme, at. Lazım sana. Bu yolculukta bineceksin, gideceksin. Öldürmeye gelmez. Efendim, gemi azıya aldırtmak da doğru değil. Öldürmek de doğru değil. İslah etmek lazım. Terbiye etmek lazım.

0: gelir. Onun için bir nefis terbiyesi diye bir mesele vardır. Mühim bir meseledir. Bu nefislerin terbiye edilmesi lazımdır. Bizim 20. yüzyılda unutulmuş bir iştir bu. Nefsi terbiye etmek. Bedeni terbiye etmek ve geliştirmek için çok önem veriliyor. Stadyumlar, futbol kulüpleri, efendim televizyon kanalları, transfer ücretleri, milyonlar, milyarlar, böyle büyük şeyler kulüplerin, vücudun gelişmesi için spora bir müsamahanın sonucu tabii. Ruhun gelişmesi için de, nefsin gelişmesi için de bir nefis terbiyesi vardır. Yani cimnastiğe riyazat-ı beden derler eski tabirle Osmanlılar. Riyazat-ı beden, yani idman dediğimiz vücudun gelişmesi için halter, barfix, efendim bilmem koşma, efendim atletizm, diğer çalışmalar vesaire. Bu vücut sıhhatli olsun, dinç olsun diye. Ruh daha önemli. Ruh daha önemli. Yani bedeni sıhhatli olan bir insan, ruhu berbat ise felaket bir muzur mahluk olur. Konfüçyüs diyor ki kaplanın kanatları iyi ki yok. Kanatları olsaydı yapmayacağı zarar olmazdı. Uçarak gelirdi bu sefer. Duvarları da aşardı. Evlerin içine camlardan girerdi. Herkesin canını okurdu. Yani ruh terbiye edilmediği zaman bedenin kuvvetli olması büyük felakettir. O kuvvetin nispetinde muzurluk yapacaktır adam. Cana kıyacaktır. Efendim haksızlık yapacaktır. Onun için nefis terbiyesi önemli bir iştir. 20. yüzyılda Cumhuriyetle beraber kapanmış bir şeydir bu. Halbuki Osmanlıların en önemli işlerinden biriymiş. Yani Osmanlı gençleri, Osmanlı halkının en önemli işi. Şimdi hani diyorlar ki şeyhler ne yapmış? Yani oturmuşlar laf üretmekten başka ne yapmışlar? Osmanlı tepeden tırnağa derviş ve tasavvuf bir kavimdir. Bu tasavvuf bir kavimdir. Bütün savaşları hep tasavvuf erbabı insanların eseridir. Hepsi tepeden tırnağa öyledir. Yani padişaha da şeydir. Tepeden tırnağa Osmanlı mutasavvıftır zaten. Edip kimse olurlarmış. Osmanlı Çelebi'si olurlarmış. Tarihe nam salmışlar. Libya'da Araplarla karşılaştık. Orada bahis konusu oldu. Arapça'da efendim bir kimseyi çok kibar, çok centilmen filan manasına böyle methetmek için şimdi kullanılan tabir, yani en büyük iltifat şuymuş. Ente Osmanli dedi mi? Yani sen Osmanlısın demek. Yani çok çelebisin, çok kibarsın, fevkalade centilmensin filan manasına geliyormuş. Osmanlı dediği zaman artık adamın duyduğu zevkin haddi hesabı yokmuş. Koltukları kabarıyormuş. Böyle yani Osmanlı dediğimiz insanlar böyle centilmenlikle tanımışlar. Neden? Nefis terbiyesi var. Kibarlık var. Zarafet var. Efendim kalp kırmamak var. Vefa var, sevgi var. Benim babamın bir arkadaşı vardı. Her yerde anlatırım. 40 sene adamcağız her cumartesi günü babamın dairesine gelirdi. Efendim beraber cumartesi günü buluşurlardı. Ya bir atlatsana bu işi. Bazı cumartesileri yapmasana. Hayır. Her cumartesi yapacak. Neden? Dürüst insanlar. Mert insanlar. Evini satmış 40 bin liraya. 3 katlı evi satmış. Akşam gelmiş birisi. Bahtiyar amca nur içinde yatsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Adını böyle zikrediyorum ki kabrinden nur yatsın diye. 40 bin liraya evini satmış. Bir başkası duymuş gelmiş sabahleyin. Demiş ki Bahtiyar efendi evini satmışsın ya. Evet sattım. Kaça sattın? 40 bine sattım. Kapora verdi mi? Para verdi mi? Yok vermedi. E demiş ben sana 65 bin lira vereyim bana ver evi. Bahtiyar amca Arnavut asıldı. Şöyle bir doğrulmuş kızmış neredeyse evden atacak yani. Bu sözü söyleyen şahsı bana bak demiş sen benim sözümü duymadın galiba. Ben demiş evi sattım dedim demiş. Duymadın mı demiş. Yani adam %50 fazla fiyat teklif ediyor. Daha para alınmamış, bir şey olmamış. Ortada fol yok, yumurta yok deriz biz yani şimdi. O zaman insan öyle der. Ama Bahtiyar amca demiyor. Neden? Mert insan. Fazaili ahlakiyeye sahip insan. Söz verdim diyor. Duymadın mı diyor. Sattım dedim diyor. Söz. İnsanın sözü doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Kalbi, sözü doğru olmayınca dini doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Eskiden bu eğitimi alırlardı. Alırlardı. Bu tasavvufun horlanmasıyla, efendim, ilga edilmesiyle, efendim, insanlar nefis terbiyesinden mahrum kalırlar. Şimdi herkesin nefsi, efendim, kilise direği kadar kalındır. O kadar böyle şeydir. Kimsenin nefsine dokunamazsın. Dokunduğun zaman felaketler olur. Yıldırımlar çakar. Sen kendini yerde bulursun. Ne hale gelir? Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Affetmek yoktur. Kardeşlik yoktur. Sevgi yoktur. O terbiye yoktur. Nefis terbiyesi yoktur da ondan. Onun için cemiyetimiz böyle nobran nobran, birbirine efendim uyuşmaz, yanaşmaz, şey yapmaz, sözüne güvenilmez, beraber iş yapılmaz, insanlar yığını olmuştur. Ortaklık yaparsın, aldatır. Söz verir, yerine getirmez. Ahd eder, ahdinde durmaz. Arkadaşlık kurar, arkadaşlığı bozar. Efendim işe yaramaz. Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Siz bu nefis terbiyesi meselesine önem verin, ihmal etmeyin. Bir de şeytan diye bir büyük düşmanımız vardır. İnne şeytane leküm aduvun fettehizuhu aduva. Bilin ki böyle bir düşman vardır. Sizin damarlarınızın içinde dolaşır da sizi aldatır. Efendim her türlü kötülüğü yaptırır. Allah'a sığınırsanız, Allah'a dayanırsanız şeytan tesir etmez diyor ayet-i kerime. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbuhu. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İman edip de Rabbine tevekkül edenlere şeytanın tesiri yoktur diyor. Demek ki Allah'ı bilmekle kendiliğinden zahil olacak, tesirsiz hale gelecek bir düşmandır. Çok o kadar önemli değil. En önemli düşman insanın nefsidir. Ada aduvuke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın kendi işindeki kendi nefsindir. Hadis-i şerifte böyle. Onunla savaş cihadın en büyüğüdür. O bakımdan Allahu Teala Hazretleri bilhassa marifetullahı elde etme hususunda, ilim, irfan hususunda, ayetleri, hadisleri, dinimizin ahkamını öğrenme hususunda gayret versin. Fırsatları kaçırttırmasın. Sonra belli bir yaştan sonra yani Elem Neşreh Leke suresini bile ezberleyemeyecek hale gelir hafızanız. Durur, artık çalışmamaya başlar. Ezberleyemiyorum hocam dersiniz. Onun için ne varsa şimdi ezberlersiniz. O bakımdan ilmi öğrenin ve nefis terbiyesine muhakkak riayet edin. Şu nefsinizi terbiye edin. Çünkü kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini terbiye ederse o kurtulacak. O felah bulacak. O cennete girecek. O Allah'ın sevdiği, razı olduğu kul olacak. Nefsini terbiye etmeyen de dünyada ahirette rezil rüsva olur. Allah hepinizden razı olsun.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin,

0: Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Yasin Suresi. Yasin Suresi, Kur'an'ın kalplere dokunan en derin hitaplarından biridir. Mekke döneminde nazil olan bu sure, insanı tefekküre çağıran, Allah'ın kudretini ve ahiret hakikatini hatırlatan güçlü bir mesaj taşır. 83 ayettir. Sure adını ilk ayetinden alır. Sureyi, Kur'an'ın kalbi diye nitelendiren hadis-i şerif rivayetine dayanılarak, Kalbül Kur'an diye de adlandırılmıştır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ulaştıran dosdoğru yol üzerinde bulunan peygamberlerden olduğu, Kur'an'ın gafletten bir türlü kurtulamayan kitleleri uyarmak amacıyla Allah tarafından indirildiği ifade edilir. Yasin suresinde doğru yolun kılavuzunun Kur'an olduğu, havarilerin ve onlara inanan salih kimsenin hikayesi, kainatın her şeyiyle Allah'ın varlığının delili olduğu, insanın kulluktan yüz çevirdiği, surun mahiyeti, kıyamet ahvali, cennetlik ve cehennemliklerin hali, günahın şahidi uzuvlar, Kur'an'ın şiir olmadığı, İnsanlara verilen nimetler ve yeniden dirilmenin hak olduğu anlatılmaktadır. Yasin suresi, Allah'ın azamet ve kudretini beyan eden ayetlerle biter. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı, kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Safvan bin Ümeyye'nin Cidde'ye kaçışı. Safvan bin Ümeyye, kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerden ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azılı düşmanlarındandı. Hudeybiye muahedesinin hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurlarken kılıçtan geçiren Kureyşliler arasındaydı. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmayı ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid'e karşı koyan 3 Kureyşli'den biriydi. Savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca Safvan bin Ümeyye Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkarak Cidde'ye kaçmıştı. Oradan gemiye binip Yemen'e gidecekti. İkrime bin Ebu Cehil'in Yemen'e kaçışı. İkrime bin Ebu Cehil de kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerdendi. İkrime ve babası Ebu Cehil, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en katı ve azılı düşmanıydı. İkrime, Peygamberimiz Aleyhisselam'a işkencede, düşmanlıkta ve ona karşı açılan kavgaları mali gücüyle desteklemekte babasına benzerdi. Kendisi müşriklerin ünlü süvarilerindendi. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmayı ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid kuvvetlerine karşı koyan 3 Kureyşi'den biriydi. Hudeybiye muahedesi hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurlarken kılıçtan geçiren Kureyş müşrikleri arasındaydı. Müşriklerin savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca İkrime bin Ebu Cehil de öldürüleceğinden korkarak Yemen'e kaçtı. Hebbar bin Esved'in kaçıp izini kaybettirişi. Hebbar bin Esved bin Muttalip Mekke'de Müslümanlara ağır işkenceler yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i Medine'ye hicreti sırasında Zitua'da yakalamış, Hevdeç içinde mızrakla vurarak devesinden kayanın üzerine düşürmüş, karnındaki çocuğun düşmesine sebep olmuştu. Hazreti Zeynep hastalanmış, vefatına kadar hastalıktan kurtulamamıştı. Mekke fethedilince Hebbar kaçmış, ele geçirilememişti. Abdullah bin Zibara ile Hübeyre bin Ebi Vehb'in Necran'a kaçmaları. Abdullah bin Zibara da öldürülmesi emredilen müşrikler arasındaydı ve halkın Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve ashabına diliyle ve eliyle en sert ve katı davrananıydı. Müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya kışkırtır dururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam aleyhinde söylediği hiciv şiirleri müşriklerce üstün tutulan güçlü bir şairdi. Fetih günü Ümmü Hani'nin kocası Hübeyre bin Ebi Vehb el-Mahzumi ile birlikte Necran'a kaçmışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'a gelişi ve Kabe'yi tavaf edişi. Peygamberimiz Aleyhisselam çadırında yıkandıktan ve halk da sükunet bulup yatıştıktan sonra devesi Kasva'yı çadırının kapısına getirerek onun üzerine bindi. Üsame bin Zeyd'i yine terkisine aldı. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağ yanında bulunuyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşuyordu. Muhacirlerle Ensar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünü, arkasını ve çevresini sarmışlardı. Bu şekilde ilerlemeye başladılar. Nihayet Müslümanlarla birlikte Kabe'ye gelip kavuştular. Peygamberimiz Aleyhisselam devesinin üzerinde Hacerül Esved rüknüne kadar vardı. Elinde bulunan ucu eğri değnekle işaret ederek Hacerül Esved'i istilam etti ve tekbir getirdi. Müslümanlar da hep birlikte tekbir getirmeye başladılar. Mekke tekbir sesleriyle sarsıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam susunuz diye işaret etti. O sırada müşrikler dağların başlarına çıkmış bakıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam kasvanın üzerinde bulunduğu ve Muhammed bin Mesleme de kasvanın yularından tutmuş olduğu halde Kabe'yi tavafa başladı. Tavafın 7 devresini yaptı. Her devrede Hacerül Esved rüknüne geldikçe elindeki değnekle işaret ederek onu istilam etti. Tavafın 7. devresini yapıp tavafı tamamlayınca kasvadan indi. Mamer bin Abdullah bin Nadle gelip kasvayı dışarı çıkardı. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam makamı İbrahim'e vardı. Orada 2 rekat tavaf namazı kılıp Zemzem kuyusuna geldi ve "Eğer bana uyulmayacak ve Abdülmuttalip oğullarının Zemzem suyunu çekme hizmetine üşüşülüp kendileri bu hizmetten alıkonulmuş olmayacak olsaydı Zemzem kuyusundan bir kovada kendim çekerdim" buyurdu. Hazreti Abbas Zemzem kuyusundan bir kova çekti. Peygamberimiz Aleyhisselam ondan içti. Bunu Ebu Sufyan bin Haris'in çektiği de rivayet edilir. Peygamberimiz Aleyhisselam o kovadan içtiği gibi abdest aldı. Abdest alırken Müslümanlar üşüşüp dökülen abdest suyunu yüzlerine sürüyorlar, yere bir damla bile düşürmüyorlardı. Müşrikler bunu görünce "Biz hiçbir zaman böyle bir hükümdar ne gördük ne de işittik" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan sonra Safa Tepeciğine gidip Kabe'yi görünceye kadar onun üzerine çıktı. Ellerini kaldırdı. Allah'a hamdü sena ve istediği dualarla dua etmeye başladı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan, kulağınızdan, gönlünüze programından selamlar, muhabbetler. Hepiniz programımıza, Akra frekanslarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillah diyelim, programımıza başlayalım.

Evet sevgili dinleyenler, Sami Sami Özer'den Bismillah eserini dinledik. Ebu Bekir Verrak Hazretleri şöyle diyor. Biz dört şeyin peşinde koştuk ve bunları şu dört şeyde bulduk. Allah'ın rızasını ona itaat etmekte, rızık bolluğunu kuşluk namazı kılmada, din selametini dili korumada, kabir nurunu da gece namazında bulduk diyor Ebu Bekir Verrak Hazretleri. Dünya ve ahiret hayatına dair yapmış olduğumuz koşturmalarda bize böyle bir yol haritası formül veriyor Ebu Bekir Verrak. Ve sırada Unique grubundan güzel bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Kıymetli dostlar, programımız Akrep Frekanslarında devam ediyor. Biraz önce dünya hayatındaki meşguliyetler dedik. Peşinde koştuklarımızı nasıl bulacağımıza dair tavsiyelerde bulunmuştuk. Efendim şimdi yine güzel bir eserle, güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz. Eyvallah diyor İbrahim Meletlioğlu. Biz de ona kulak veriyoruz.

Akra'da kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, birçok ülkeden, farklı dillerden sizlere güzel ilahiler sunmaya çalışıyoruz. Şimdi de Malezyalı Rayhan grubuna kulak vereceğiz. Fark ediyoruz ki, biliyoruz ki tüm dillerde Allah sevgisi, peygamber sevgisi kulağa her zaman hoş geliyor. Çünkü içinde güzellikler barındırıyor. Rayhan grubu da bu ilahisinde diyor ki, "Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammed Resulullah." Evet, bu güzel sözleri güzel melodileriyle birleştirerek bizlere sunuyorlar. Biz de onlara kulak veriyoruz.

Kıymetli dostlar, şimdi sizlere güzel bir eser daha sunacağız. Fakat bu sefer farklı türde bir müziğe kulak vereceğiz. Bir rap müzik dinleyeceğiz. Dr. Fuchs'un Biliyor Musun eserine kulak vereceğiz. Bu eserinde diyor ki Fuchs, biliyor musun ki safları yaran her şeyi yenen aslanla savaşmak kolay. Gerçek kahraman odur ki önce kendini ve nefsini yener.

0: Akra.
1: Sevgili dinleyenler, artık kulağınızdan gönlünüze programının bugünkü bölümünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Mahir Zeyn'e kulak vereceğiz. Peace Be Upon You eserini dinleyeceğiz. Peki Mahir Zeyn bu eserinde neler söylüyor? Benim dünyamda bir inanç var. Senin öğretilerinden ve senin sözlerinden gelen, senin hayatından öğrendiğim. Sabırlı olmak ve her fırsatta iyilik yapmak güçlü olmamın sebebi. Evet, Mahir Zeyn'in bu güzel sözlerine şimdi kulak veriyoruz. Peygamber Efendimiz için yazılan bu güzel sözlerle birlikte programımızda bugün için noktayı koyuyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımızı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölüm. Müşriklerin Abdullah'ı teşvikleri. Übey oğlu Abdullah'a müşrikler bir mektup yazdı. Bilirlerdi Abdullah'ı, peygambere uyamazdı. Siz dediler Muhammed'i vazgeçiniz korumaktan, ya öldürün veya onu yurdunuzdan kovun hemen. Eğer böyle yapmazsanız sizin ile savaşarak erkekleri öldürürüz, kadınlar hep olur tutsak. Efendimiz duydu bunu, Abdullah'a gitti bizzat. Bizim dedi hakkımızda varsa bildir kötü maksat. Hem ensar hem muhacirler savaşmaya hazırdırlar. Übey oğlu susuyordu, derdi sanki zamanı var. Hak elçisi bir gün onun yakınından geçiyordu. Übey oğlu suratını ekşiterek sert sert durdu. Gönlünden o dakikada geçmekteydi neler neler. Peygambere çatmak için arıyordu bahaneler. Üf üf dedi. Yerden senin hayvanın toz kaldırıyor. Adamcağız öfkesinden tutmaktaydı kendini zor. Ebu Cehil'in Mekke'de Sad'i sıkıştırması. Muazoğlu Sad bir gün Ümeyye'nin yanındayken rastlamıştı Ebu Cehil. Bu kim diye sordu hemen. Anlayınca köpürmüştü, yüreğinden taştı kini. Siz mi dedi hiç korkmadan korursunuz bizimkini? Size artık ziyaret yok, Ümeyye'ye şükret hadi, yoksa buradan sağ dönmezdin. Sad ona

Sizin, dedi, kervanlarda Suriye'ye kolay kolay geçemezdi. Sa'd'in bu pek seri cevabı Ebu Cehl'i birden ezdi. Müşrikler gemi azıya aldılar. Çektikleri ultimatom gördüler ki boşa gitti. Putperestler bundan sonra başka yollar takip etti. Medine'nin otlağından sürdürdüler birçok deve. Hazırlanın demekti bu, kapanmayın sakın eve. Apansız bir baskın işi peygamberi çok korkuttu. Bunun için uzun zaman geceleri nöbet tuttu. Müşriklerin Suriye'ye giden yolu seddedildi. Maksat sulha yanaştırmak, yoksa başka şey değildi. Sonra komşu oymakları Efendimiz sulha çekti. Bu onların düşmanlara kaymasını önlemekti. Rahş'ın oğlu Abdullah'la müminlerden 12 er müşrikleri gözetmeye derhal memur edildiler. Bu sırada Suriye'den dönüyormuş 5-10 kişi. Hisini öldürerek sardırdılar sarpa işi. Onlardan birkaçını da yakalayıp getirdiler. Efendimiz katlişine son derece etti keder. Abdullah'a, yahu, dedi, kim emretti bunu size? Zavallıyı bitirmişti bu pek acı muahize. Müminler de çıkışarak acı sözler söylediler. Sevimsiz iş tuttun diye onu tekdir eylediler. Bedir Savaşı. Putperestler ölenleri yapı verip dil dolağı müminlerin aleyhine kaldırdılar her oymağı. O sırada Suriye'den kervanları dönüyordu. Sözde bunu korumak için derdiler bir alay ordu. Hazırlıklar tamamlanmış, harekete geçilmişti. Utbe İbni Rebiya da başkomutan seçilmişti. Gece gündüz yürüyerek Bedre varıp dayandılar. Peygamberin bu işlerden malumatı yok sandılar. Efendimiz vaziyeti ashabına haber verdi. Uğrunda can vermek kadar nimet mi var, demişlerdi. O sırada Muazoğlu Sa'd kalktı silkinerek. Demişti, ya Resulallah, bize ne can ne ten gerek. Allah'a and içerim ki emredersen şimdi bize, bir an bile düşünmeden atılırız hep denize. Miktat da, ya Resulallah, etrafında, demişti, biz düşmanlarla çarpışmaya, boğuşmaya amadeyiz. İkinci yıl hicret yılı Ramazan 12 idi. Fırlamıştı Medine'den 300 İslam mücahidi. Efendimiz içlerinden ayırdı pek küçükleri, lüzum görüp döndürdü hem Medine'ye birkaç eri. Başkumandan Hak elçisi çıkardı bir keşif kolu. 5 gün sonra gördüler ki düşman sarmış sağa solu. Müşrikler en mühim yeri daha önce tutmuşlardı. Müminlere kalan yerde ne tepe ne kuyu vardı. Develerin ayakları yumuşak kuma batıyordu. Müminleri daha önce yol zahmeti sıktı, yordu. O sırada müminlere Hakk'ın büyük lütfu erdi. Dereleri dolduracak seller gibi yağmur verdi. Uyuyorken rahat rahat bu bir avuç yorgun ordu, bir yanda Efendimiz dua edip duruyordu. Sabahleyin müminleri namaz için kaldırarak inen cihad ayetini okumuştu Resulü Hak. Müşrikler 1000 kadardı. Harbe bütün beyler geldi. Süvari de 100 kadarı. Teçhizat çok mükemmeldi. Bedir'deyken duyulmuştu kervanların geçtikleri. Adi Zühre oymakları demişlerdi, dönün geri. Madem ki divanınız esenlikle geçmiş gitmiş, durmayalım biz de artık, bu orduya kalmadı iş. Ebu Cehil öfkelenip, biz harp için geldik, dedi. Adi Zühre oymağı da hemen Bedir'i terk eyledi. Müşriklerin arasında vardı bazı insaflılar, müminlerle savaşmaya değillerdi pek taraftar. Her birisi söz sahibi, hem de oymak reisiydi. Nizamoğlu Hakim işte o zatlardan birisiydi. Gidip dedi kumandana, şu fırsatı kaçırma sen, bugün öyle bir iş tut ki anılasın ebediyen. Müttefikin maktul amrin diyetini ödeyiver, bitir artık gürültüyü, hadi buna eh deyiver. Utbe, peki olur, dedi. Hakim Ebu Cehil'e vardı. Ebu Cehil o sırada oklarını sıralardı. Hakim ona vaziyeti güzel güzel izah etti. Ne yazık ki harcadığı emekleri boşa gitti. Hadrami'nin kardeşini buluverdi yel yepelek. Utbe, eyvah, korktu, dedi. Suya düştü savaş demek. Kardeşinin intikamı alınmaktan vazgeçildi. Anladın ya vaziyeti. Düşman ile dost seçildi. Katilleri yok etmek için vermiş iken talih fırsat, başkumandan onları bak etmektedir bugün azat. Ebu Cehil'in sözlerinden amir sanki deli oldu. Feryad ile dolaşarak ordugahta üst baş yoldu.
Başkumandan duydu bunu. Ebu Cehil'e içerledi. Harp meydanı gösterecek bakalım kim korkak dedi. Muazoğlu Sad her an bekliyordu peygamberi. Düşmanların karşısında saf saf durdu hak leşkeri. Efendimiz müminleri ayırmıştı tam üç kola. Gönderildi bu üç kolun biri sağa biri sola. Mus'ab Habbab sağ dedi bu üç kolun kumandanı. Zafer vaat ediyordu kainatın yaradanı. Bir tarafta azılılar türlü tuzak kuruyordu. Öte yanda bir avuç er harbe hazır duruyordu. Ne zamanki bu kuvvetler birbirine yakınlaştı, manzara çok canlı idi. Baba oğul karşılaştı. Ebu Bekir'in karşısına geldi oğlu Abdurrahman, Ebu Huzeyfe'ye ise babasıydı karşı duran. Kimi dayı, kimi amca, o gün işte böyle idi. Amir açtı ilk kapıyı, karşılayan köle idi. Mümin köle şehit düştü, sonra Utbe ilerledi. Kendisine, kardeşine, evladına er diledi. Abdullah'la Muaz ve Avf fırlamıştı İslamlardan. Utbe, sizler gidin dedi, değilsiniz bize akran. Ubeyde'nin babasıyla Hamza, Ali ilerledi. Utbe dedi, her birimiz dengemizi bulduk şimdi. Hamza hemen haklamıştı Utbe İbni Rebiya'yı. Ali'den de Velid denen Allah için aldı payı. Fakat Ebu Ubeyde'yi Şeybe vurup yaraladı. Arslan Ali yetişerek Şeybe'yi de paraladı. Müşriklerden Ubeyde'ye Zübeyir hemen karşı çıktı. Zırh bürünen Ubeyde'yi bir ok ile yere yıktı. En sonra harp alevlendi. Kılıç vurup ok attılar. Bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını şirkin kanlı yelpazesi. Doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar hırıltılar tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde, tozlar yerden göğe ağdı, karanlıdı günün yüzü, kan yağmuru yağdı, yağdı. Seçilmezdi yenilen kim, yenen kim cenk edenlerden, başlar düşüp yuvarlandı, canlar uçtu bedenlerden. O sırada hiçbir şeyi görmüyordu Resul-ü Hak. Boş dönmeyen ellerini göğe doğru kaldırarak, fezaları ateşleyen yıkıcı bir avazeyle, demişti ey yüce Rabbim, hak vaadini infaz eyle. İhramının omuzundan düştüğünü hissetmedi, kapanmıştı secdelere. Rabbim şu birkaç can dedi, müşriklerin ellerinde bugün ölüp giderlerse, bulunmaz hiç haşre kadar sana kulluk eden kimse. Son hıncıyla devam edip giderken bu müthiş savaş, Efendimiz sevinçle kaldırmıştı secdeden baş. Korkmayın ey Müslümanlar, Allah bize müjdeledi, bütün bunlar yenilecek, kaçacaklar bugün, dedi. Ebu Cehil'in akıbeti. Muavvezle Muaz adlı iki kardeş azmetmişti. Ebu Cehil'i öldürmeye işleri pek rast gitmişti. Görür görmez saldırarak o azgını geberttiler. Ne çare ki arkadaymış Ebu Cehil'in oğlu meğer. Muaz'ın bir kolu gitti, yolup attı onu Muaz. Tek kol ile harbe daldı, erenlere sağ sol olmaz. Toz dumana karışmışken ilerleyip Resul-i Hak, düşmanların üstlerine serpmişti bir avuç toprak. Kafirlerin kalplerine yüce Allah korku saldı. Müminlerin savletinden o gün hepsi dona kaldı. En azılı kodamanlar birer birer öldürüldü. Bu suretle müminlerin talihleri güldürüldü. O gün düşman pek çok ölü, pek çok esir vermiş idi. Müminlerden 14 kişi şehadete ermiş idi. Mücahitler yorulmuştu, dinlendiler 3 gün kadar. Efendimiz cenk yerinde bir gün şöyle buyurdular. Ey Hişam'ın oğlu Ömer, ey Ümeyye ve ey Utbe, gerçek miymiş mev'ud azap? Ey Rebia oğlu Şeybe, haktır vaadi Allah'ımın, caymaz o hiç sözlerinden, işte erdim onun bana vaat ettiği zafere ben. Hak dinini yok etmeye, söndürmeye uğraşanlar, şimdi artık yok olmuştu, yıkılmıştı küflü şanlar. O Utbeler, o Şeybeler, Ebu Cehil, Ümeyyeler, bütün o bir kirli mazi serilmişti teker teker. Müslümanlık kurtulmuştu o püsküllü belalardan. Kapkaranlık bir tarihin kapandığı andı bu an. İşte bugün müşriklere maktel oldu böyle Bedir. Fakat İslam tarihinde açıldı bir Mes'ud devir. Bu yepyeni devri o gün etmişti bu hitap ilan. Peygamberi dinleyince sordu Ömer hayran hayran.
Nasıl duyar sözünüzü onlar birleş halindeyken, size nasıl cevap

cevap verir. Hayretteyim bu işte ben. Efendimiz and içerek ona şöyle buyurdular. Sözlerimi bunlar dahi işitirler sizin kadar. Fakat cevap hususunda söze kadir olamazlar. Ömer, evet doğru dedi. Allah için güçlük mü var? En sonunda bu laşeler atıldı bir kör kuyuya. Dirisinin ölüsünün ayakları erdi suya. Tehlikeyle başlamışken Bedir Harbi böyle bitti. Müslümanlar esirlere son derece ikram etti. Ümeyr'in İslam oluşu. Vehb'in oğlu Ümeyr bir gün hazin hazin ağlıyordu. Yanındaki Safvan'ın da yüreğini dağılıyordu. Safvan dedi, vallahi hayat yaşanmaya değmez artık. Oğul kardeş amca gitmiş, biz ne kötü güne kaldık. Ümeyr ona doğru dedi, neyleyim var birkaç tasa, ailemle çocuklarım ve bir de şu borç olmasa. Tek başıma giderdim de öldürürdüm Muhammed'i. Safvan, hadi sen yap bunu, edeyim ben yardım dedi. Ümeyr bunun üzerine zehirledi kılıcını, böylece o peygamberden alacaktı son hıncını. Medine'de geziyorken görür görmez Ömer onu, koşup hemen yakaladı, hoşlanmadı durumunu. Sürükleyip götürünce bildi işi Resulü Hak, tutma Ömer, gelsin dedi, şu adamı serbest bırak. Ümeyr'e de söyle dedi, niçin geldin Medine'ye? Oğlum burada harp esiri, gelmeyeyim, niçin, niye? Peki lakin kılıçla gelmeye de var mı bir hak? Kılıcıma sen o kadar kıymet verme, onu bırak. Çünkü Bedir Savaşı'nda o bir işe yaramadı. Efendimiz daha fazla maksat gaye aramadı. Yok yok dedi, hiç saklama. Safvan'la Hıcır'da siz gizli gizli konuşarak bana suikast ettiniz. Ümeyr bu hal karşısında zangır zangır titreyerek, vallah dedi öyle oldu, öldürmeyi kurduk gerçek. Fakat bunu yoktu bilen, biliyordu ancak Safvan, senin artık hak peygamber olduğuna ettim iman. Peygamberin ölümünü gece gündüz bekleyenler, Ümeyr'in de hidayete erdiğini aldı haber. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlenmesi. Ömer ile Ebu Bekir Ali'ye, sen git dediler, Fatıma'yı peygamberden bir kez talep et dediler. Ali gitti peygambere, hem söz söyler hem terlerdi. Resulullah Fatıma'ya bu isteği haber verdi. Peygamberin opak kızı var idi 18'inde. Utangaçlık birdenbire harelendi benizinde. Yere dikti gözlerini. Demek o da istiyordu. Efendimiz damadına hazır mısın diye sordu. Yoktu hiçbir hazırlığı. Ne yapmalı acep şimdi? Bir atım, bir zırh gömleğim, bir kalkanım vardır dedi. Ötekiler gereklidir, zırhını sat buyurdular. Gitti Ali Osman'a tez, dedi, sana bu çok yarar, başkasına satmayayım, kaçırma gel şunu sen al. Saydı 480 dirhem, hamiyetli Osman derhal. Aldı ondan zırh gömleği, söyle bana Ali dedi. Gömlek artık benim midir, oldu mu bu benim şimdi? Ali ona elbet dedi, sual etti Osman tekrar. Bunu başka bir kimseye verir isen var mı zarar? İster sat da para kazan, ister kullan eni konu. Osman dedi, öyleyse size verdim ben de bunu. 480 dirhem ile bitti düğün hazırlığı. Fatıma'nın cihazı da iki tane su ibriği, bir su kabı ve bir tulum, bir kat yatak, bir değirmen, bir şilteden ibaretti. İş bununla bitti hemen. Numanoğlu Harise de evinin bir tanesini bu çiftlere bağışlayıp aldı uçmak lanesini. Peygamber genç evlileri görmek için gitmiş idi. Çok sevdiği Fatıma'dan bir kap ile su istedi. Aldı iki avucuna, üstlerine serpiverdi. Onlara her damlasından büyük rahmet, sıhhat erdi. Fatıma'ya, kızım dedi, erdin bence emeline, verdim seni ailemin en şerefli temeline. Sevik vakası. Müşriklerin başlarına Ebu Süfyan geçmiş idi. Müminlerden öç almaya azmetmiş, ant içmiş idi. Az zamanda toplanarak 200'den fazla asker, müminlerin üzerine apansızca yürüdüler. Ebu Süfyan bu arada Huyey'den de yardım umdu. Huyey ise bu dileğe kulak kıstı ve göz yumdu. Fakat Sellem ona karşı çok müsait davranmıştı. Böylelikle Medine'nin iç durumu kavranmıştı. Ebu Süfyan Medine'nin kıyısına yaklaşarak Sa'd'i vurdu, evler yaktı, samanlara soktu kundak.
Böylece o yemininden sıyrıldı.

ayrılmış oluyordu. Yanaşmadı dövüşmeye, müminleri boşayıyordu. Torba torba kavrulmuş un bırakarak hemen kaçtı. Tarihçiler bu vakaya Sevik diye başlık açtı. Beni Kaynuka oymağının şımarıklığı ve akıbeti. Medine'nin kıyısında pek zengin bir oymak vardı. İçlerinden birçokları kuyumculuk yaparlardı. Beni Kaynuka denirdi bu Musevi kabileye. Kızmışlardı müşriklerin yedikleri haksilleye. Bir müminin hanımına biri bir gün sataşmıştı. Kadın defol dedikçe o haddi aşmış ve taşmıştı. Kadıncağızın imdadına yetişerek bir Müslüman haklamıştı kuyumcuyu. İşin sonu oldu yaman. Yahudiler zavallıyı yakalayıp linç ettiler. Hadise çok genişledi. Peygamber'e gitti haber. Geldi öğüt verdi fakat dinleyen yok. İşe bakın. Sen dediler bizi Kureyş oymağına ölçme sakın. Sizinle bir tutuşursak gücümüzü anlarsınız. Bu ne büyük küstahlıktı. Bu ne çalım. Bu ne ağız. Kalelere çekilerek şımardılar, laf attılar. Müminler bu azgınları inlerinde kuşattılar. Onlar 400 piyadeyle 300 zırhlı cengaverdi. Fakat Allah kalplerine birdenbire korku verdi. Şam iline göçmek için müsaade istediler. Yurdumuzu malımızı bırakalım biz dediler. Müsaade buyrulunca Medine'den defoldular. Müminler de azgınların şerlerinden kurtuldular.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı daha görünür hale getirdi sosyal medya. Şöyle bir arkadaş listenize bakın. Çocuğunuz da arkadaş listenizde, müdürünüz de arkadaş listesinde veya hiç tanımadığınız birisi de arkadaş listenizde. Böyle bir arkadaş listesi olur mu? Olmaz. Bu kadar takip edilecek olay, bir insan hayatında bu kadar olayı takip edebilir mi? Edemez. İnsan beyni bunun için çok uygun değil. İnsan beyni ve sosyal yaşantısı bu kadar çok arkadaşı kaldırabilecek potansiyele sahip değil. İnsan beyni bu kadar çok olayı anında takip edebilecek bir kapasiteye sahip değil. Bir noktadan sonra artık insanlarımızın dalgın, dikkatsiz, konsantrasyonu bozuk, unutkan olduklarını görüyoruz. Çünkü beyin bu kadar olayı takip edemez. Bu kadar videoyu izlemesine gerek yok. Ön bellek devamlı doluyor ve sonra artık bizim yeni şeyler öğrenmemizde zaman zaman engellenmiş oluyor. Şimdi bu kadar duygularımıza hitap eden, bu kadar beynimize hitap eden bir olay elbette bir noktadan sonra beğenilerimize hitap edecek. Beğenilmek istiyoruz. Önceden de vardı. Ama şimdi daha görünür. Daha çok kişiye ulaşabiliriz. Daha çok arkadaşa ulaşabiliriz. Daha çok kişiye gösterebiliriz. Neden bunu yapmayalım ki? O zaman beğenilme arzusu başlangıçta belki sosyal medya veya artık güncel medyamız yokken bir noktada komşu ile sınırlıydı, arkadaşla sınırlıydı. Ama şimdi biz bunu daha geliştirmiş olduk. Şimdi elimizde sınırsız bir sosyal medya gücü var. Sınırsız da internetimiz var. İnsan istek ve arzuları da sınırsızdır. Böyle bıraktığınızda artık bu sizin için tahammül edilemez, vazgeçilemez bir zevk aracı haline gelir. Bunu denetleyebilmemiz için kendimize sınır koymamız lazım. Sınırsız kapasiteli bir telefon, sınırsız bir kablosuz bağlantı ağı ve sonra insanın sınır koymasını bekliyoruz. Koyabilir miyiz? Koyabiliriz. İnsanoğlu bunu yapar. Kendini kontrol edebilir, denetleyebilir. Denetlenebilirse sosyal medya açısından çok faydalı şeyler öğrenilebilir. Çok faydalı yollar çizilebilir. Tamamen uzak durmak mümkün olmadığına göre doğru paylaşımlar yapılabilir. Örnek olunabilir. Doğru tepkiler ortaya çıkarılabilir. Haksızlıklar engellenebilir. Pek çok konuda yeni bilgiler edinilebilir. Ama bunların hepsi sınır koymamızla mümkün olur. Öz denetim sadece sosyal medyada değil, insanın her hayatında, konuda kendisini evet. denetlemesi, bu beceriyi kazanabilmek önemli. Bunun için biz neyi önemsiyoruz? Sosyal medya veya medya okuryazarlığını önemsiyoruz. İletişimciler iyi bilirler, medya okuryazarlığı. Bu ne demek? Bizim beyinlerimiz tek tek çip yerleştirebilir miyiz? Bütün insanları yönlendirmek için tek tek insanları alalım, beyinlerini açalım ve sonra içine çip yerleştirelim. Bu mümkün değil. Ama sosyal medya aracılığıyla bütün insanları yönlendirebiliriz. İşte beyin, hazır beyinler. Ve bir iki cümleyle binlerce insanı harekete geçirebilirsiniz. O zaman medya okuryazarlığı şunu anlatıyor. Diyor ki,

0: Bu gelen haber veya bu yorum veya bu görüntü gerçek mi? Değil mi? Yalan mı? Sahte mi? Eğer doğruysa, doğruluk payı varsa niye bana bunu şimdi gönderiyor veya niye bu şimdi ortaya çıkıyor? Bunların hepsini kritik etmek, eleştirmek, analiz etmek, okuryazarlık işte bu. Demek ki kritik, analitik düşünce sahibi olmamız gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Elhamdülillah, bir hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayrı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor. Asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri, efendim işte bu hadis kitapları, mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır. Hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir."
0: Bir haberimiz var.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: ...90 Saniyede Edebiyat.
3: Ağıt, halk şiirinde ölümün ve acının şiiri. Koşma nazım biçimiyle söylenen bir şiir türü. Genellikle genç yaşta ölen, sevilen, değer verilen bir kimsenin ardından duyulan derin acının dile getirildiği şiirler. Ölen kişinin üstün nitelikleri, meziyetleri, toplumsal değeri anlatılır. Ağıt hem bireysel bir yasın ifadesidir, hem de toplumsal hafızanın sesi. Türk edebiyatının İslamiyet öncesine kadar uzanır bu tür. Eski Türk topluluklarında ölen kişinin ardından yapılan yuh törenlerinde sagu adı verilen manzum ağıtlar özel bir ezgiyle okunur. Zamanla bireyler tarafından yazılan türküler anonim hale gelir. Bu ağıtlar artık yazanın adı bilinmeden halk arasında söylenmeye devam eder. Modern dönemde ağıt yakma geleneği zayıflamıştır. Ancak ölüm törenlerinde dile getirilen bazı sözler halk arasında hala ağıt niteliği taşır. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern Türk edebiyatında örnekleriyle hep karşılaşmaya devam ediyoruz. Recaizade Mahmud Ekrem'in oğlu Nejat'ın vefatı sebebiyle söylediği Ah Nejat, Alaaddin Özdenören'in oğlunun ölümü üzerine yazdığı Kerem'e ağıt, bu bağlamda zikredilecek güzel örneklerdir. Divan şiirinde karşılığı Mersiye'dir. Mersiyelerin en güzel örneklerinden birisi de galiba Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesidir.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle ve huve sâcidun selâte merrâtin rabbiğfirli rabbiğfirli lem yerfa hatta yuferu lehu. Ebu Said el-Hudri'den buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki secde

0: halindeyken, secdeye kapanmış bir haldeyken 3 defa Rabbi firli, Rabbi firli derse, 2 defa söylüyor Rabbi firli sözünü, ifade böyle. Bak aynen muhafaza ederek söylüyoruz ama diyor ki 3 defa Rabbi firli, Rabbi firli derse kişi, efendim ne olur? Lem yerfa, kaldırmaz kendisini, hatta yugfere lehu, mağfiret olunmadan kendisini kaldırmaz. Yani secdeye vardı da secdede ya Rabbi, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli dedi mi, daha başını kaldırmadan Allah onu affı mağfiret eder. Ne demek Rabbi firli? Rabbi sonunda ya mütekellim yesi, yani benim Rabbim, Rabbi ye varmış, düşmüş Rabbi diye telaffuz ediliyor. Ey benim Rabbim, ighfirli, sen beni mağfiret eyle. Secde halinde boyu başını yere koymuş. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle diyor. Daha başını kaldırmadan Allah mağfiret eder. 3 defa söylemekte bir şey var, fayda var. Bir hemen bir şeyi bir defa söyleyip de şey yapmamalı, peşini bırakmamalı. Çünkü Allahu Teala Hazretleri duada ısrarı sever. Duada ısrarı sever. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki kul der ki ya Rabbi, Allahu Teala Hazretleri ona nazar etmez. Günahkar, edepsiz, kusuru çok, bakmıyor. O ya Rabbi diyor, bakmaz Allah. Kul gene devam eder, ya Rabbi, Allah gene bakmaz. Öyle diyor hadis-i şerifte. Kul gene devam ediyor, ya Rabbi, ağlıyor, üzülüyor, neyse artık yani, tekrar tekrar böyle şey yapıyor. O zaman Allah-u Teala Hazretleri buyururmuş ki, hadis-i şerifin bildirdiğine göre, ey meleklerim, şahit olun, ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum, benden gayrı Rab olmadığını, kendisinin benden gayrı Rabbi olmadığını bildi, bana yöneldi, ısrarla bak ya Rabbi ya Rabbi diye seslenip duruyor. Şahit olun ki ben onu affettim. Israr edeceğiz. Kabahatliyiz, kusurluyuz, edepsiziz. Eksiğimiz, gediğimiz çoktur. Zaten yapsak yapsak ne yapabiliriz? Ateş olsak cilmimiz kadar yer yakarız. Yani her şeyimizi zaten Allah vermiş. Allah'ın verdiği şeyden ne, bizim neyimiz var ki? Duadan gayri neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Onun için öyle ısrarla istemeli. 3 kere istemeli. Onun faydası var.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Necm ve Kamer surelerini dinleyeceksiniz.
3: Necm suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehan'ın 7. semanın yanında gördü. O cennetül meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman sidreyi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de, hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun.

Öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanla, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıkları ile cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç, bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de, ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü, imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur.

Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün, halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağrıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken, kafirler o zaman içlerinden, "Bu çok çetin bir gündür," derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et," diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki

0: arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Necm ve Kamer surelerini dinlediniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir

0: Programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ'ı Şak ibadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları, Mahmut Esat Çoşan Vakfı Doğuş Elazığ Organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
1: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Hani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
0: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Çoşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akra FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut Dağı'na Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri, Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını etkiliyor. Dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaştığını belirten uzmanlar, aşırı teknoloji kullanımının ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Doktor Eren Murat Dinçer, dijital cihaz, platform ve uygulamaların aşırı kullanımının teknoloji bağımlılığına yol açtığını söyledi. Sonsuz kaydırma, bildirimler ve beyni gibi özelliklerin beynin ödül sistemini harekete geçirerek dopamin salgısını artırdığını belirten Dinçer, bunun tekrarlayan kullanım davranışını güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca gençlerin stres ve kaygıyla baş etmek için dijital ortamlara yönelmesinin bağımlılık riskini artırdığına dikkat çekti. Uzmanlar, yoğun ekran kullanımının uyku düzenini bozduğunu, dikkat süresini kısalttığını ve psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sosyal medyada yer alan filtrelenmiş ve gerçekçi olmayan içeriklerin ise gençlerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına, benlik saygısının azalmasına ve yetersizlik hissinin gelişmesine neden olabileceğini belirtiyor. Ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü söyleyen Dinçer,

0: birinin asla yaşanmadığını ortaya koydu. Ancak beyin gerçekleşmemiş senaryoları bile gerçek gibi algılayarak bedeni alarma geçiriyor. Uzman klinik psikolog Seda Akçakaya, beynin hayalle gerçeği her zaman ayırt edemediğini ve bu nedenle olmayan bir tehlikenin bile stres tepkisi oluşturabildiğini belirtiyor. Kaygının dönüşüm olarak bizi koruma amacı taşıdığını vurgulayan Akçakaya, bu mekanizmanın bazen yaşam alanlarımızı daraltan bir döngüye dönüştürebileceğine dikkat çekiyor. Kaygının tamamen kötü olmadığını, farkındalıkla yönetildiğinde bireyin güçlenmesine katkı sağlayabileceğini belirten Akçakaya, duygularla yüzleşmenin önemini şu sözlerle vurguluyor. Bastırılan duygu kaybolmaz, birikir. Onu anlamaya çalışmak çözümün ilk adımıdır. Biraz hızlı yürümek yaşlılara hareket esnekliği sağlayabilir. Chicago Üniversitesi günlük işlerini halletmekte zorlanan ve kırılgan olarak tanımlanan yaşlıları inceledi. Kırılgan dönemindeki yaşlıları iki gruba ayıran araştırmacılar, bir grubun yürüyebildikleri kadar hızlı, diğer grubunsa rahat bir tempoda yürümelerini istedi. Bunun sonucunda araştırmacılar dakikada 14 ve üzeri adım atan yaşlıların çelimsiz ve kırılgan belirtilerinin azaldığını tespit etti. Dakikada 14 adımın üzerine çıkan yaşlıların daha uzun mesafe kat edebildiğini ortaya koyan araştırmacılar, ayrıca bu durumun yaşlıların fiziksel kondisyonuna katkı sağladığını da belirtti. Araştırmacılar biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda araştırmacılar, yaşlıların yürüyüş yaparken tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmelerini öneriyor. Kelimelerle değer veririz, davranışlarla gösterebiliriz. İletişim ve zarafet eğitmeni Suna Okur, bireylerin hem kendilerini hem de çevrelerine duydukları saygının en önemli göstergesinin kullandıkları dil ve sergiledikleri davranışlar olduğunu vurguladı. Nezaket sadece kural değil, bir yaşam biçimidir. Okur, konuşmasında günümüz dünyasında hızla artan iletişim sorunlarının ve toplumsal gerginliklerin temelinde saygı ve nezaket eksikliğinin yattığına dikkat çekti. Bugün unuttuğumuz pek çok şeyin başında aslında çok basit olan bazı kelimeler geliyor. Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim. Oysa bu kelimeler ilişkilerin zeminini sağlamlaştırır. Karşımızdakine değer verdiğimizi gösterir ifadelerini kullandı. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden açıklamasında nezaketin bir erdem olduğunu belirten Okur, bu erdemin yalnızca bireysel ilişkileri değil, yalnız sosyal huzuru da doğrudan etkilediğini söyledi. Nazik bir insan sadece kendi çevresine değil, yaşadığı topluma da iyilik ve güzellik katar, diyerek bireylerin günlük hayatlarında küçük ama anlamlı adımlar atabileceğini hatırlattı. Nezaketin bireye çocuk yaşta kazandırılması gereken bir bilinç olduğunu vurgulayan Okur, bu sürecin ilk basamağının aile olduğunu belirtti. Bir çocuk nazik olmayı evde görür, okulda pekiştirir. Ailede söylenen bir teşekkür ederim ya da öğretmenin bir öğrencisinden rica ederim diye söz alması, o çocuğun ömür boyu taşıyacağı bir alışkanlığa dönüşebilir, dedi. Dijital iletişimdeki dil kullanımına da değinen Okur, sosyal medya gibi mecralarda nezaketin sıkça ihmal edildiğini söyledi. Sanal ortamda gerçek kimliğimizin arkasına saklanmadan en az yüz yüze konuşur gibi bir nezaketle yazmak zorundayız. Çünkü kelimeler sanal olabilir ama duygular ve etkileri gerçektir diyerek dijital dünyada da saygının korunması gerektiğine dikkat çekti.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteoroloji, yurdun bazı bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde Çarşamba ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

0: alınması istendi. Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Meteoroloji özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini tavsiye ediyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 29, Bursa 28, Çanakkale 31 derece. Ege bölgesinde İzmir 34, Manisa 35, Denizli 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 36, Hatay 34, Antalya 41 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 31, Çankırı 33, Eskişehir 27 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 25, Kastamonu 30, Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 34, Rize 30, Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Van 30, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Mardin 39 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 43, Medine sıcak 45, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Üsküp gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Lefkoşa az bulutlu 32, Melbourne parçalı bulutlu 13, Londra parçalı bulutlu 29, Bakü sıcak 37, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Taşkent sıcak 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler arasında, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde, Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21, Afyon-Karahisar, Konya Devlet yolunun 10 ila 12. kilometreleri arasında, Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6, Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65, Elbistan-Nurhak-Kapıdere il yolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.23, 1 avro 54.02 TL, altının gramı 6210 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında İşrak ibadeti üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molasında Elazığ Gezi Rehberi Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine konuşulacak. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenlerin konuşulacağı İçteki Huzur programı sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. Saat 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini

engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Un.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
2: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
2: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
2: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا

0: لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

0: Ad.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: النار.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle bir

0: أتتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbana inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allah min şey'in fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazi vehebe li alel kibari İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

0: zalimun.
1: Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı,

0: Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'îm.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minas salihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ighfirli ve li valideyye ve limen dehale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Hazepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğuş Elazığ Organizasyon Ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
2: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir

0: gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Hı-hı. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Hı-hı. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Evet. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Hı hı. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir, hı hı, süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Hı hı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza, hı hı, katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Hı hı. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından, evet, önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Hmm. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu, evet, vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Hmm. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hmm, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Hmm. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Coşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Coşan hocamız, Akra FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çiçek Kuttağı'nı Elazığ'da 20 bin, Badem Fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri, Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında İşrak İbadeti üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molasında Elazığ Gezi Rehberi Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine konuşulacak. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenlerin konuşulacağı İşteki Huzur programı sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. Saat 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Bir Nakşibendi alem Seyyid ömür sürerken eyvah ecel erişti. Ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye. Ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz. Ol mürşidi kemal, hem ol ruhi pâk-ı duşen. Cevami-ül kelim-i sahip kıran-ı devran. Evrad idi sinan-ı eskarıydı cevşen. Tarihte bir gider bir der sıçra böyle bülbül. Olur makamı Mahmud Esat coşana gülşen.
3: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
4: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
5: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda adeta günümüzü aydınlatacak, ruhumuzu dinlendirecek ve bizlere bir hac ve umre sevabı müjdeleyen çok özel bir ibadeti, İşrak ibadetini konuşacağız. Sabah namazının ardından güneşin doğuşunu zikirle, şükürle bekleyip kılınan bu iki rekatlık namazın ardındaki derin manayı, faziletlerini ve hayatımıza katacağı bereketi ele alacağız. Kıymetli konuğumuzla birlikte işrak vakti neden önemli? Günün ilk saatlerini ibadetle ihya etmek hayatımızı nasıl değiştirir? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Konuğumuz ilahiyatçı Zeynep Yaren Çelikbilek bizimle birlikte. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli hocam.
6: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
5: Biz çok teşekkür ederiz. Evet, öncelikle radyoları başındaki dinleyicilerimiz için sormak isterim. İşrak ibadeti tam olarak nedir? Kelime anlamı ve istilahı olarak ne ifade eder? Sizden dinleyelim.
6: Peki. İşrak kelime anlamı olarak güneşin doğmasını

0: günlerde beklemek o tam vaktin gelmiş olmasını sağlıyor. O vakitte namazımızı kılabiliriz.
1: Son kılınma vakti var mıdır?
0: Şöyle Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetlere baktığımızda işrak namazıyla ilgili geniş bir vakit görüyoruz. Biz daha ziyade bu ilk vaktini, yani işrak güneşin o biraz yükseldiği yarım saat 40 dakika sonrasındaki kısmı ilk işrak vakti olarak değerlendiriyoruz. O vakitte kılan namaz işrak vakti. Bir de bizim kuşluk namazı veya duha namazı diye bildiğimiz bir namaz var. Ama bu da bütün rivayetlerde yine işrak namazı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Öğlen namazından yaklaşık 40 dakika, 1 saat önceye kadar da kılınabilir. Klasik eserlerimizde bu vakit, yani kuşluk vakti, ilk kuşluk, kaba kuşluk gibi 3 bölüme ayrılmıştır. İlk vakitte kıldığımız bizim şu an bahsedeceğimiz işrak namazı, daha sonrakilerde o artık kuşluğun biraz daha yaşlandığı vakitlerde kıldığımız namazlar olur ama vakit müsaittir.
1: Evet, işrak ibadetinin fazileti ve hadis-i şeriflerdeki yerine de değinmenizi rica edeceğim hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vakitte ve bu namazla ilgili çok müjdeli hadis-i şerifleri var malumunuz. İşrak ibadetinin fazileti ve sevabı hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
0: Evet, çok kıymetli bir ibadet. Çok yorucu değil. Yani günümüzü ona göre planladığımızda rahatlıkla yapabileceğimiz bir ibadet ve gerçekten bütün günü etkileyen, zannediyorum biraz da sonra bu detaylara da gireriz. Çok kıymetli bir ibadet. Manevi açıdan Peygamber Efendimizin verdiği müjdelere baktığımızda, sahih hadis-i şeriflerde geçen müjdelerdir bunlar. Siz de bahsettiğiniz girişte bir hac ve bir umre sevabı veriliyor bu ibadeti yapan kişiye. Bunun yanında köle azat etmiş gibi sevap kazanılır deniyor. Hatta şöyle ki, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan asaletli kimseler esir düşse ve bu esirleri alıp azat etse bu sevabı kazanır. O kadar kıymetli bir sevaptan bahsediyoruz. Ve yine bir diğer manevi faydası, rızkının bol olması. Yani bu sabah ibadeti, kişinin bu sabah vaktini Rabbine ayırması rızkını son derece genişletiyor. Yine burada da hadis-i şerifte geçen ifade, gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşsa, çalışsa, çabalasa elde edeceği rızkı bu ibadetle kendisine gelir. Bir diğer müjde de, belki en çok sevineceğimiz müjde de, o gün ölürse kişinin imanla ölmesine vesile oluyor. Tabii bunları belki biraz daha derinlemesine düşünebiliriz. Yani neden Rabbimiz bizim orada 35 dakika 40 dakika ibadet etmemize, 2 rekat namaz kılmamıza bu kadar büyük sevaplar veriyor? Çünkü orada çok ciddi bir farkındalık yaşamamız bekleniyor bizden ve o farkındalık bizim günümüzü ve bunu her gün tekrarladığımızda da bütün hayatımızı etkileyen, bizi varoluş gayemize götüren bir farkındalık.
1: Evet, varoluş gayemize götüren bir farkındalık dediniz, ne kadar da önemli. Yine bu hadis-i şeriflerde geçen tam bir hac ve umre sevabı müjdesini manevi açıdan değerlendirirseniz nasıl anlamalıyız? Biraz daha değinmenizi rica edeceğim.
0: Evet. İşte bu bahsettiğim farkındalık kısmı zannediyorum burada da geçerli. Hani öncelikle şunu söyleyeyim, yani Rabbimiz ben bir ibadete şu kadar sevap vereceğim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu ilham etmişse, o da bize müjdelemişse, bunun gerçek hikmetini tabii ki keşfedemeyebiliriz. Bu çok bizim için normal, acziyetimiz bunu gerektirir zaten. Ama bunun ötesinde neden böyle bir sevap var diye biraz irdelediğimizde bu farkındalığın önemini görüyoruz yine. Hac ve umrede biz çok ciddi farkındalıklar yaşarız. O eylemleri, oradaki ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman, o mekanları görüp o mekanlarda yaşananları hissetmeye çalıştığımız zaman çok ciddi farkındalıklar yaşarız. İşrak ibadeti de eğer gerçekten hakkını verirsek, eğer kainatın o andaki uyanışına biz de dahil olabilirsek, bize benzer bir farkındalık yaşatıyor. Dolayısıyla bu farkındalığı yaşayan kul da o sevaptan mahrum kalmıyor.
1: Evet, insanoğlu için alemin sayır, küçük alem ifadesi kullanılır. Kesinlikle. Dolayısıyla alemde zuhur eden bütün harekatın insan vücudunda da gerçekleştiğini biliyoruz. Evet. Zira modern tıp da aslında günümüzde sık buna değinmeye başladı. Sirka diyen, biz diğer programlarımızda da işledik.
0: Çok güzel.
1: Güneş doğarken insanın ayakta olması, uyanık olması, fizyolojik ve psikolojik olarak da bütün hayatını etkilediğini biliyoruz.
0: Evet, fıtratıyla uyumlu olmuş oluyor insan. Fıtratıyla mücadele etmemiş oluyor o zaman. Yani kainatın içinde bir öğeyiz biz de ve ona uyum sağlamış olduğumuzda o ritmi yakalamış oluyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bu açıdan sizin de ifade ettiğiniz gibi. Zamanın bereketi ve psikolojik etkisinden bahsedecek olursak yine

0: bu işrak ibadetiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, biraz önce de aslında ufak ufak giriş yapmış olduk. Günün ilk saatleri, yani güneşin ilk doğduğu zaman dilimi. Şöyle düşünelim, hemen o ana gidelim. Yani sabah ezanı okundu, kalktık, sabah namazımızı kıldık. Dolayısıyla nedir? Bir gece geçti üzerimizden, karanlık bir gece geçti üzerimizden. Ve dün de yaşadığımız ne varsa, iyi kötü, üzgünlük, kırgınlık ne varsa bunları örttü aslında o gece. Yani gecenin de bizim için öyle bir faydası var. Öte yandan gece karanlık birçok şeyi de gizledi ve şimdi yeni bir gün başlıyor. Bu yeni güne biz evet sabah namazıyla başladık. Uyandığımızda zihnimizin en berrak olduğu bir dönem. Medreselerdeki eski geleneğe baktığımızda bu vakitler ilim tahsili için de çok kıymetli olarak değerlendirilirmiş. Çünkü öğrencinin, talebenin en duru, en dingin olduğu zaman hem zihin açısından hem duygusal olarak... Bu vakitler kişinin öğrenmeye en açık olduğu, hissetmeye en açık olduğu zaman dilimi. Şimdi uyandık, namazımızı kıldık. Birdenbire hayatın içine geçebiliriz. Yani büyük şehir hayatı belki bize biraz bunu da bastırıyor. Ama bunun ötesinde bir dakika bir ben kendime vakit ayırmalıyım deyip burada kendimizle baş başa kalabiliriz. Bu baş başa kalma tabii ki biz kendimizle baş başa kaldığımızda aslında Rabbimizle baş başa kalırız. Çünkü o bize şah damarımızdan çok daha yakındır. Dolayısıyla o Rabbimizle olan o bağımızı kurmaya çalışırız, kuvvetlendirmeye çalışırız o süreçte. Dedik ki günün ilk ışıkları doğuyor, biz o vakitte çok böyle dinginiz, huzurluyuz. Bu vakitte bir tefekkürün içine geçeriz. Yine büyük şehirlerde zor olmasına rağmen şöyle kafamızı camdan bir uzattığımızda kainatın da yeniden doğduğunu, yeni bir hayata başladığını görebiliyoruz. Burada kainat bir gece geçirdi, bir sessizlikten. Yeni bir neşeye, yeni bir güne uyanıyor. Biz buna insanoğlu olarak çok alışmışız. Yani her sabah olmak zorunda gibi düşünüyoruz. Her gün o güneş oradan yeniden doğmak zorunda gibi düşünüyoruz. Oysa ki bu bir düzenin işareti. Bizi yaratan ve kainat yaratan Rabbimizin koyduğu bir düzenin işareti. Rabbimiz bunu görmemizi istiyor. Şu var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hepimizin belki birçok kez okuduğu Şems suresi, Duha suresi çok yakından tanıdığımız. Buralarda bu sabaha ve onun aydınlığına, güneşe ve onun aydınlığına yemin edilmiştir. İşte Rabbimiz çünkü bu düzeni, bu devir daimi görmemizi istiyor. Geceden sonra güneşin doğuşunu, günün başladığını görmemizi istiyor. Bu onun kudretinin bir delili. Yani bunu gerçekten görüp hissettiğimizde oradan biz yaratıcımızın varlığını, büyüklüğünü çok rahat hissedebiliyoruz.
0: Evet, yaratıcımızı hissetmekle beraber birçok hadis-i şerifte ya da diğer ayet-i kerimelerde de ifade edildiği gibi Allah'a imandan sonra ilk ahiret gününe iman geliyor peşinden. Dolayısıyla bu güneşin doğması, bizim orada uyanık olmamız, bu hayattan sonra yeni bir hayatın var olduğunu, ahiret gününe imanı da kuvvetlendiren, tazeleyen bir şey olabilir mi? Böyle yaklaşmak uygun mudur?
1: Mümkündür tabii ki. Yani bize bugün bunu yaşatan Rabbimiz, yarın da o ahiret alemini yaşatacaktır.
0: Nitekim uyku küçük bir ölümdür elbette, bahsedilir. Elbette. Ölümden uyanıyorsak sabah.
1: Elbette.
0: Bu dünyadan sonra da bir ahirete bir uyanış var. Bir evet, hakikate
1: çok
0: çağrı.
1: Çok güzel hatırlattınız. Hani şey dedik ya, yani güneşin doğmasını mecburi zannediyoruz. Uyanmayı da mecburi zannediyoruz. Halbuki evet, uyku küçük bir ölümdü. Bizi sardı, sarmaladı. Sabah yeniden dirildik. Buna bir şükür etmek gerekiyor. Bunu bir tefekkür etmek gerekiyor. İşte o işrak ibadetindeki dinginliğimiz, o biraz kendimize vakit ayırışımız bize bu şükrü derinden düşünmeyi, hissetmeyi ve yapabilmeyi sağlıyor. Burada biz Rabbimize şükrederken nasıl şükredeceğiz? Tabii ki zikirle, duayla, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tefekkür ederek, artık orada hangisine daha müsaitsek o şekilde Rabbimize şükretmiş olarak bir güne başlamış oluyoruz.
0: Evet, bahsettiğiniz zaman yine değinmenizi özellikle rica edeceğim. Günün ilk ışıkları, yani seher ve işrak vakti neden bu kadar kıymetli? Zamanın bereketi açısından bu saatleri uyanık geçirmek insana ne kazandırır?
1: Evet, neden bu kadar bereketli? Şundan bahsettik, yani bir gece geçti üzerimizden ve bir aydınlığa kavuştuk. Burada bir tefekkür sürecinden geçtik, Rabbimizi hissettik. Rabbimizi hissedince kendi varlığımızın ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz artık bundan sonraki süreçte. Bunu anlamlandırdığımızda

0: hayatımıza anlam katmış oluyoruz. Çünkü biz bir gün yaşayacağız.
1: Evet.
0: Yani bugün uyandık, saat işte 5:30, 6, 7, 8, 9 gibi hayatın içine gireceğiz. Ve orada ilişkiler kuracağız, alışveriş yapacağız, zorlanacağız, üzüleceğiz, kızacağız, bir sürü şey yaşayacağız. Ama bunların hepsinin iman merkezli olması gerekiyor bir Müslüman için. İşte o sabahki o işrak vakti bizim pergelimizin bir ayağı oluyor. Biz orada o en taze vakitte bir toparlamış oluyor. Ve biz günün diğer saatlerini oraya bağlı, oradan beslenerek yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden çok kıymetli bu vakitler. Öte yandan zaten manevi olarak bir takım kazanımlara, yani çok ciddi bir takım kazanımlara sahip oluyoruz ki bu kazanımlarla da biz olgunlaşmış oluyoruz. Yani biz yeni güne başlarken dünkü ben olarak başlamıyorum. Bugün yeni bir kazanımla bugüne başlıyorum. Bu da çok kıymetlidir. Dünden daha farklı yaşamayı bana sağlar. Daha farklı hissetmeyi sağlar.
1: Çok güzel.
0: Bu anlamda bu da çok kıymetlidir.
1: Amak hayalde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cümle geçiyordu. Sabah namazı kılmak zırh giyinmek gibidir ifadesi vardı. Dolayısıyla biz işrak ibadetiyle de bahsettiğiniz gibi o iki rekatlık namazda da güne başlamış oluyoruz. Zira hayat gerçekten zor. Günün ne getireceğini bilmiyoruz. Manevi olarak o zırhı giydiğimizde belki hayatımız daha kolaylaşacak. Daha olumlu, müsbet bakacağız.
0: Elbette, çünkü hani biraz önce dedik ya, biz Rabbimizle olan o bağımızı kurduktan sonra insanlarla olan ilişkilerimizde müsamaha gösterebileceğimiz yerleri çok daha rahat geçeceğiz. Oralara çok takılmayacağız. Çünkü bizim daha büyük bir varoluş gayemiz olmuş olacak. Hırslarımız biraz törpülenmiş olacak. Zaten ilişkilerimizi zedeleyen şey de bu hırslarımızdır daha ziyade. Yani bu anlamda güne yeni bir ben olarak başladığımızda hırsları törpülenmiş, gayesini merkezine almış bir insan olarak hayata başlamış oluyoruz
1: evet.
0: O yeni günde.
1: Tam yeri gelmişken sormak istiyorum. Günümüzde modern insan güne çok stresli ve aceleyle başlıyor. Hep bir şeylere yetişmek zorunda hissediyor. İşrak ibadetiyle güne başlamanın İnsanın ruh dünyasına ve psikolojisine etkileri nelerdir?
0: Ben bir kere burada bu duruşun, durmanın, yani duruş derken hani bir yarım saat, bir 40 dakika ben kendime vakit ayıracağım demenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda direkt dışarıdan gelen yönlendirmeyle hareket etmeden, burası bu zaman dilimi bana ait, ben bu zaman diliminde Rabbimle olan bağımı güçlendireceğim demiş oluyoruz. Yani bir insanın, Müslüman bir birey olarak baktığımızda en önemli gayesi zaten Rabbiyle olan ilişkisini güçlü tutabilmesidir, sağlam tutabilmesidir. Burada sıkıntılar yaşayan insan hayatının diğer alanlarında çok daha rahat savruluyor. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla yaratıcısıyla kendisini arasındaki o bağı ayırdığı o vakit insanı psikolojik olarak zaten çok besliyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Yani kainatı yaratan, düzenleyen, bizi yaratan, uyutan, uyandıran bir Rabbimiz var. O bizim sahibimizdir. Ve ona o vakitte dualar ediyoruz. Yani boş bir oturma, boş bir vakit ayırma da değil bu. Biz o vakitte zikrediyoruz, dua ediyoruz. O dualar, çok kıymetli hadis-i şeriflerde dualar var.
1: Tam da bunu sormak istiyorum aslında. Bu vakitte hangi zikirler, dualar ve tefekkürler tavsiye edilir?
0: Evet. Peygamber Efendimiz'den gelen çok kıymetli dualar var. Yani her biri çok kıymetli. Biz o duaların her biriyle o anımızda Rabbimize sığınabiliriz. Kendi dualarımızı, kendi içimizden gelen kelimelerimizle tabii ki yapabiliriz ama hani bir peygamber duasını yapınca insan kendini daha iyi hissediyor. Daha böyle genel kapsamlı dualar yapmış oluyor. O anlamda bu duaları tavsiye edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'den belli ayetler okuyabiliriz, belli sureler okuyabiliriz. Meallerine bakabiliriz. Yani burada hani o farkındalığı kazanmak için çok önemli. Sadece Arapça dua okuyup geçmekten bahsetmeyelim. Sadece çok kıymetli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okuyup geçmekten bahsetmeyelim. Ne denmiş burada? Ben dualarla Rabbimden ne istedim? Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bana ne demiş, ne mesaj vermiş? Yani şu da olabilir. Hani evet, o vakitte böyle belli bir sayıda ayet okumak, zikir yapmak vesaire isteriz ama şu bile olabilir. Belki bir ayetin manasını düşünürken bir bakarız yarım saat geçmiş. Aslında bu bir çok kıymetlidir. Yani bu bile çok kıymetlidir. Dolayısıyla bu anlamda yine toparlayacak olursak hadis-i şeriflerdeki dualar, Kur'an-ı Kerim ayetleri bizim için, yine zikirler tabii ki, yani hadis-i şeriflerde tavsiye edilen Subhanallah, Elhamdülillah, bunlar çok kıymetli zikirler. Kişinin farkındalığını kendine telkin ettiği zikirler. Yani zikir deyip böyle çok basite alıyoruz, tesbih deyip çok basite alıyoruz değil tabii ki, bu bir telkindir, kişinin kendi kendine telkini. O yani en dingin, en duru, en saf vaktimizde yaptığımız telkinde tabii ki bütün günü etkileyecek bir uygulama olacak bizim için. Bu anlamda yine psikolojik olarak bizi etkilemiş oluyor diye düşünüyorum.
1: En dingin dediniz ki bu da çok önemli. Zira gün içerisinde ya telefon geliyor, kapı çalıyor, uyaranlar o kadar fazla ki adapte olmakta zorlanabiliyoruz. O feyzi tam alamayabiliyoruz ama işrak vakti hakikaten uyaranların olmadığı yer.
0: En azından telefonun çalmayacağı bir vakit.
1: Evet, ondan eminiz. Dolayısıyla o vakti en kıymetli şekilde değerlendirmek önemli, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de insanoğlu aceleci yaratılmış. Biz yaptığımız her şeyde hemen karşılık görmek istiyoruz. İşrak ibadeti hakikaten insana hafif gelen, yani çok ağırlık hissettirmeyen bir ibadet. Dolayısıyla bunu düzenli yapmak da önemli, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Belki biz peşin hemen karşılık görmesek de ki siz başta çok güzel müjdeler verdiniz, rızık bolluğunu ifade ettiniz. Bunu da biraz da açmanızı rica edeceğim. Rızık deyince ne anlamalıyız biz?
0: Evet, belki biz böyle somut anlamda birden zengin olacağız falan gibi düşünüyoruz. Rızık bu dünyada istifade ettiğimiz her şey. Yani sadece maddi şeyler olarak da düşünmeyelim. Bir anlık huzur bizim için rızıktır. Yani işte sağlığımız, sıhhatimiz bizim için rızıktır. Yani bunu çok çok böyle bir sürü örnekler verebiliriz. Dolayısıyla farkında olmasak bile hani biz belki maddi anlamda işte param artmadı, işte ev alamadım vesaire gibi düşünürsek bile aslında o rızkımız genişliyor. Bizim bu dünyada istifade ettiğimiz şeyler genişliyor. Bunun farkında olalım ya da olmayalım. Bu muhakkak bize bu şekilde dönüyor. Kaldı ki maddi anlamda da rızkın genişlediğine dair bir takım tecrübeler sabit.
1: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir hadis-i şerifte fakirlikten korkanlar hac ve umre yapsın hadis-i şerifi var. Bu beni çok şaşırtmıştı. Normalde hem meşakkatli hem çok
0: masraflı.
1: Masraflı nasıl oluyor diye ki yaşayanlardan bizzat müşahede ediyoruz, görüyoruz, duyuyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o hac ve umre sevabı verilir dediğinde de o fakirlikten de kurtulmak için aslında çok güzel bir
0: böyle
1: vesile.
0: Böyle de bir bağlam kurulabilir. Evet, çok güzel.
1: Evet, bugün bu vesileyle çok özel bir etkinlikten de bahsetmek istiyoruz. Malumunuz İlmi, irfanı, akademik ve sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşma var.
0: Evet.
1: Sizden özellikle bu buluşmanın ayrıntılarını rica ediyoruz. Nasıl gerçekleşecek, katılım nasıl sağlanacak, sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun.
0: Peki, önce şunu söylemek isterim. Hocamız, mürebbimizi neden böyle bir faaliyetle anıyoruz? Neden burada yad ediyoruz? Bu bizim için kıymetli bir soru. Çünkü Akra'daki sohbetlerden de çok sık duyuyoruz. Esat hocamız işrak ibadetini çok teşvik ederdi. Neden? Çünkü Peygamber hadis-i şeriflerinden aldı bu müjdeleri, bizim yaşamamızı, dinleyicilerin yaşamasını isterdi. Bu anlamda onun bu kadar sevdiği, teşvik ettiği bir ibadet programında, bir ibadet buluşmasında onu anmak çok anlamlı olacak sevenleri için. Bunun ötesinde program gece karanlığında başlamış olacak bir program. Sabah namazı ve arkasında işrak ibadetiyle devam edecek. Sabah namazı insanın gününde çok çok önemli bir eylem. Evet, biz hani bugün işrak ibadeti üzerinde durduk ama bunun öncesinde bir sabah namazı var. Güne sabah namazıyla başlamak, ben bugünü Rabbimin huzurunda geçireceğim diye ilan etmenin bir vesilesi, bir yolu, tek yolu hatta, bir yolu demeyelim, tek yolu. Yani uykumuzdan uyandığımızda gidip direkt günlük yaşantımıza başlamadan bir secdeyle güne başlamış oluyoruz. Bu anlamda çok kıymetli. Ve akabinde işte bu farkındalığımızı artıracak işrak ibadetini yapmak çok kıymetli. Elazığ'da da yapılacak olan sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması bunu cemaat ruhuyla, cemaat birlikteliğiyle Anadolu'nun kalbinde bir yerde gerçekleştirmiş olacak. Bu anlamda bir ibadet neşesini hep birlikte yaşamayı sağlayacak insanlara. Bu anlamda çoluk çocuk, kadın erkek, birçok insan o neşeyi birlikte yaşadığında çok ciddi bir aidiyet de hissedilmiş olacak. İnsanların çok ihtiyaç duyduğu bir şey bu aidiyet. Bu noktada böyle kıymetli bir buluşmayla bu aidiyeti yaşamak da muhakkak ki bir takım kazanımlar sağlayacaktır misafirlerimize.
1: Evet. katılabilmek için neler yapmak gerekiyor? Nasıl başvurulacak? Onlara da değinirseniz özellikle seviniriz.
0: Evet, katılmak için çok kolay doldurulan bir kayıt formumuz var. yaat.mec.org.tr adresinden dinleyicilerimiz bu adrese girdiklerinde kayıt formunu orada bulacaklar. Çok rahat bir şekilde kayıtlarını oluşturabilirler.
1: Katılmak için özel bir şart gerekli mi?
0: Yok, hayır, arzu eden herkes katılabilir.
1: Herkes katılabilir.
0: Açık havada zaten bir açık havada namaz kılınacak. Bu da çok kıymetli etkinlikle ilgili olarak. Yani ibadet sadece böyle belli mekanlarda yapılmak zorunda değil. Açık havada her yerde yapılabilir. Zira yeryüzü mescit kılınmıştır, evet, Peygamber Efendimiz'e. Bu anlamda da çok kıymetli, çok özel, özgün bir buluşma.
1: Hem kişilerin oranın feyzinden, bereketinden istifade etmesi, hem de o mekanın gelen kişilerden istifade etmesi, karşılıklı olması çok da kıymetli sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de sormak istiyorum, ilahiyat penceresinden baktığınızda böyle dinamik bir ibadeti ve zikri birleştiren etkinlikleri nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle gençlerin ibadete teşvik edilmesi açısından bu tür adımların önemi nedir sizce?
0: Bu tür toplu buluşmalar, etkinlikler gençler açısından çok kıymetli. İçinde yaşadığımız toplum, yani bir genç gözüyle içinde bulunduğumuz toplum ve bu toplumun manevi değerlerini aktarabilmek için bu gibi buluşmalar o gençlerin kendilerini oraya ait hissetmelerini sağlıyor. Ve ibadetin neşesini hissetmelerini sağlıyor. Yani biz böyle bazen din eğitiminde hep ciddi davranırız, hep ciddi şeyler öğretiriz. Hayır, ibadet neşeli bir şey.
1: Çok güzel.
0: Cemaat neşeli bir şey. Başka, hele ki günümüzde eğlence kültürünün yozlaştığı bu dönemde gençlerimizin böyle neşelere ihtiyacı var. Yani bir çocuğun annesinin elinden tutup babasının elinden tutup bu ortama gittiğinde yaşayacağı neşe, bir ömür unutmayacağı neşe ve o çocuk yarın yetişkin olduğunda işrak ibadetini hep bu neşeyle hatırlayacak.
1: Evet, biliyoruz ki ülkeler içinde birlik bilinci çok önemli. Amerika'da böyle gerçekte olmayan yapay günler icat ediliyor,
0: evet, evet,
1: millet ruhu oluşsun diye. Bizim hem kültürümüzde, geleneğimizde ve özellikle de dinimizde de çok kıymetli ibadetler var, bayram sevinci gibi. Siz de ifade ettiniz. Biz bayrama,
0: evet,
1: hep sevinç diyoruz. Bu ibadetlerde sevinç,
0: evet,
1: aslında.
0: Denk geldi. Şunu da söyleyeyim. Bayram namazı da bir işrak namazıdır aslında.
1: Hmm, doğru.
0: Bir işrak, evet, ibadeti teşvik edilir. Yani orada Allah'ın bize emrettiği bir işrak ibadetidir. Bunu diğer günlere neden yaygınlaştırmayalım?
1: Evet. Ve sosyal medyada son dönemde daha sık yayınlanmaya başladı. Yalnız ülkeler diye. Neyse ki şu dönemlerde Türkiye o sıralamada yer almıyor
0: İnşallah
1: görüntüye göre. Dolayısıyla o birlikteliği pekiştirecek, birbirimizin farkında olduğumuz kıymetli zamanlar.
0: Burada mesela hani şunu dedik ya, bir hac ve umre sevabı kazandıran, hı-hı, bir ibadetten bahsediyoruz zaten. O mekanda da büyük bir kalabalık, açık mekan, hepsi aynı kıbleye yönelmiş, hepsi aynı duaları ediyor. Hepsinin gönlünde elbette başka şeyler var. Çünkü hepsi farklı bir birey ama maksat ortak, gaye ortak. Bu birliktelik insanlar arasında çok ciddi bir bütünlük de oluşturacaktır.
1: Modern tabirle sinerji dedikleri,
0: evet, sinerji dedikleri
1: çok fazla
0: şey,
1: tercih etmediğimiz bir ifade ama bu birlikteliğin feyzi çok daha kıymetli, yoğun
0: olması.
1: Kesinlikle,
0: çok daha orada dinamik hissedecektir insanlar onu.
1: Evet. Yine bu ibadeti hayatında bir alışkanlık haline getirmek isteyen dinleyicilerimize ilk adım olarak neyi tavsiye edersiniz?
0: Evet, öncelikle niyet etmek gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi çok ciddi bir niyet içine girmek gerekiyor. Sabah namazına kalkabilmek burada en önemli davranışımız. Evet, ben zaten sabah namazına çok rahat kalkan birisiydim. O zaman nasıl yapmalıyım? O zaman da yine o niyetimizi alarak ben sabah namazından sonra yarım saat, 40 dakika, 45 dakika buradan kalkmayacağım. Bu zamanı hiç kimseyle paylaşmayacağım. Herhangi bir uyarıcı benim bu zamanımı bölmeyecek diye niyet ettiğimizde çok çok önemli bir şey olmadıktan sonra bunu çok rahat yapabiliriz. Bu anlamda gün içinde bunu yapamıyoruz zaten ama sabah vaktinde bunu yapmak çok kolay. Yapabiliriz,
1: evet,
0: bu şekilde. Bunu tavsiye edebiliriz. Bir de devamlı olması tabii çok önemli. Biraz önce sormuştunuz, zannediyorum orayı atladım. Yani ibadetlerin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Dolayısıyla devamlı yapmaya çalışmak bu davranışı, bu ibadeti önemli. Ama farz edelim devamlı yapamıyoruz. En azından şuna niyet ederek başlayabiliriz. Haftada bir gün ben bu ibadeti yapacağım. bir gün yerleşir, iki güne çıkarız. İki gün yerleşir, dört güne çıkarız. Bu şekilde de bu ibadet bir bakmışız haftanın her günü yapıyoruz.
1: Nasıl ki namaza alışan birisi için namaz kılmamak böyle bir şey söz konusu değil. İnsan her halükarda onu arıyor. İşrak namazına alıştığımızda da kılmamak muhal olacak, yeri gelecek.
0: Tabii ki eksikliğini hissederiz. Çünkü bizim için çok kıymetli bir kazanım olmuş oluyor. Güne eksik başlamış

0: hissederiz kendimizi dolayısıyla. Evet. Böyle bir güzel alışkanlık kazanalım. Tabii alışkanlık deyince korkuyorum. Yani alışkanlık o farkındalığın gücünü düşürmesin. Ama iyi bir alışkanlık olarak bizim davranışlarımıza yerleşsin. Tabii gece bu anlamda yatış saatimizi ona göre uyarlamak gerekiyor. Çünkü bazen o kadar geç yatıyoruz ki sabah namazını nasıl kılıyoruz? Yani paldır küldür kılıp tekrar uykuya geçmek istiyoruz. Tabii ki bu da olmaması için. Hayatımızı aslında düzenlememiz gerekiyor.
1: Peki bu güzel alışkanlıkların hayatımızda kalıcı olmasını sağlamak için çevremizin de önemi var mıdır? Arkadaşlarımızın, ailemizin önemi var mıdır?
0: Evet, evet. Nitekim bu Elazığ'daki buluşma gibi böyle birçok kişi aynı şeyi yapıyoruz, birçok kişi aynı şeyi hissediyoruz. Duygusu insanı çok daha fazla motive eder. Bu anlamda aile olarak böyle bir şeye yöneldiğimizde birbirimizi teşvik edişimiz, birbirimizi cesaretlendirmemiz tabii ki çok daha kuvvetli olacaktır. Arkadaş gruplarında bunu yaygınlaştırabiliriz. Bunlar insanı motive edecek şeyler.
1: Hayırda yarışın hadis-i şerifi gereğince de çocuklarımıza da bunları alıştırmak güzel. Onlar için de bir başka eğlence geliyor. Hatıralarında, hafızalarında.
0: Kesinlikle.
1: Aileleriyle birlikte yaptığı en güzel etkinlik alacak belki,
0: evet,
1: yetişkin,
0: evet,
1: olduklarında.
0: Yani bir çocuğun uyandığında annesini babasını bu ibadet üzere görmesi veya büyük yaşlardaysa sabah namazına kalktıktan sonra bu ibadete ortak olması, onların yanında dinlemesi, belki onların dizinde uyusa bile o terennümlerle uyuması onun hayatına tabii ki çok farklı şeyler katacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Karanlıklardan aydınlığa çıkışa vesile olsun diyelim inşallah.
1: Amin, amin inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, ilahiyatçı konuğumuzla gerçekleştirdiğimiz zamanın bereketiyle dopdolu feyizli bir sohbetin bugün de sonuna geldik. Gördük ki günün ilk ışıkları olan işrak vakti sadece günün gökyüzünün değil, gönüllerimizin de ruhlarımızın da aydınlanma vakti. Ne mutlu o vakti uyanık geçirenlere, ne mutlu o müjdelere nail olanlara diyelim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yüreklerimizi tek bir safta buluşturacak olan 4. Doğuş Elazığ sabah namazı ve eşrak ibadeti buluşması 27 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Sizler de bu şafak vaktinin bereketine yerinde ortak olmak ve katılım kaydınızı oluşturmac için yad.mec.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bizlere kıymetli vakitlerini ayıran ve ufuk açıcı açıklamalarıyla gönlümüzü dinlendiren saygıdeğer hocamıza, ilahiyatçı Zeynep Yaren Çelik bile bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her gününüzün işrak vakti gibi bereketli olmasını diliyorum efendim. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek dualarda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini. Heyhat! Ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: leyse min âlimin İlla ve kad ahazallahu mithakahu yevmel kıyameti. Yevme ahaze mithakan nebiyyin. İlla ve kad ahazallahu mithakahu yevme ahaze mithakan nebiyyin. Yedfa'u anhu mesavi amelihi bi mehasini amelihi illa ennehu la yuha ileyhi. Bu hadis-i şerif de alimlerle ilgili. Müjdeli bir hadis-i şerif. Alimlerle ilgili. Bu hadis-i şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Abdullah İbni Mesud, o müfessirlerin dadı, piri İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki alimler hakkında, leyse min alemin, hiçbir alim yoktur ki, illa ve kat ahazallahu misakahu, Allah ondan ahdü misak almamış olsun. Her alimden Allah ahd almıştır, söz almıştır. Ne zaman almıştır bu sözü? يَوْمَ اَخَذَ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ Peygamberlerden söz aldığı zaman almıştır. Söz aldığı günde alimlerden de söz almıştır.

Yedfa'u anhu mesavi amelihi bimmehasini amelihi. Alimin güzel amellerinin güzelleriyle amellerinin kötülerini def eder Allahu Teala Hazretleri. Yani o alimin yaptığı güzel salih ameller dolayısıyla kötülüklerini affeder demek. Def etmek demek. Amellerinin kötülüklerini def etmek demek. Ne demek? O alimin iyi yaptığı şeylerden, demek ki alim iyi kötü şeyler yapabilir, kusurlu olabilir. İyilerini, kötülerini def etmeye vesile sayar. Kötülükleri atar üstünden. Yani iltifat eder, suçuna bakmaz, siler suçunu. İlla ennehu la yuha ileyhi. Böyle iltifat eder, şu kadar var ki kendisine vahiy olmaz. Yani sevdiği kuludur Allah'ın ama vahiy gelmez kendisine. Peygamberlere mahsus vahiy. Yoksa böyle iltifatlara nail olur. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerden nasip aldı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır ki Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ. Hani o demi, o çağı, o zamanı hatırla ki Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerden ahd-ı misak almıştı, peyman almıştı, söz almıştı. Size bir kitap geldiği zaman, Allah tarafından bir peygamber geldiği zaman muhakkak ve muhakkak onu kabul edeceksiniz. O peygambere tabi olacaksınız ve onu beyan edeceksiniz ve onu gizlemeyeceksiniz diye Allah-u Teala Hazretleri her peygamberden ahd-ı misak aldı. Bu ahd-ı misakın ucu nereye gidiyordu? Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz'in geleceğini eski ümmetlere müjdeledi Allah-u Teala Hazretleri. Ona erişirseniz ona tabi olun. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki müjdeleri, şeyleri saklamayın, kesmetmeyin diye buyurdu. Bu bir şeydir, delildir. İslam'ın hak din olması için deliller lazım değil miydi insanlara? Daha ne istiyorsun? Tevrat'ta delil var. İncil'de delil var Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğuna, İslam'ın hak din olduğuna. O zamandan müjde var. O zamandan adı Ahmet olan bir peygamber gelecek diye bildirmiş Allah-u Teala Hazretleri. O zamandan o peygamberin ümmeti metholunmuş. O zamandan o peygamberin ümmeti yüzlerinde secdeden nur izleri vardır diye övülmüş, methedilmiş. O geldiği zaman ona tabi olun, ona itiraz etmeyin. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki delilleri saklamayın insanlardan diye hepsinden ahd-ı misak alınmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz kendisine bu ahd-ı misak bildirildiği için Medine'ye gittiği zaman Yahudilerin ibadethanesine, havrasına gitti. Dedi ki ey Yahudi cemaati, sizinle sözüm var. Bir şey bildireceğim size. Sizin Tevrat'ınızda şu ayet yok mu? Bu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Bunlarda benim geleceğim bildirilmiyor mu? Bu ayetlerin manası benim geleceğim bildirmiyor mu size? Hiç ses çıkartmadılar. Üç defa söyledi Resulullah Efendimiz o şeylere. Ondan sonra çıktı. Giderken arkasından onlardan bir tanesi koştu geldi. Adı Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, senin söylediklerin hepsi doğru. Haksın, gerçeksin. Seni Allah-u Teala Tevrat'ta bildirdi bize. Biz senin geleceğini bekliyorduk zaten. Tevrat'ta bildirdi. Ama bunlar kıskançlıklarından sana evet demediler. Sustular, yutkundular dedi. Müslüman oldu o. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Müslüman oldu. Hristiyanlar Necran'dan papazlarını, piskoposlarını topladılar. 80 kişilik bir kalabalık grup halinde şatafatlı cübbeler, elbiseler, başlıklarla o mütevazi Medine-i Münevvere köyüne geldiler. Köy gibi orası. Resulullah'ın hurma dallarıyla örtülmüş, hurma sırıklarıyla tutturulmuş, altı halı değil kum olan mescidine geldiler. Mütevazi mescidine geldiler. Günlerce konuşuldu, günlerce konuşuldu. Allah-u Teala Hazretlerinin birliğini onlara anlattı Resulullah Efendimiz. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın kulu olduğunu, peygamberi olduğunu anlattı. Delilleri söyledi, söyledi, söyledi, söyledi, çeşit çeşit şeyler. Kabul etmediler, etmediler, etmediler. Dedi ki, Alev ned'u ebna'ena ve ebna'ekum, ve nisa'ena ve nisa'ekum, enfusena enfusekum, sümme nebdehil fe nec'al lanetallahi alezzat. Gelin, madem öyle, çocuklarınızı getirin, hanımlarınızı getirin, kendilerinizi o koyun ortaya, siz bir tarafa, biz bir tarafa, el açalım, Allah-u Teala Hazretlerine dua edelim. Çağırdı torunlarını, şeylerini bir tarafa. Ben şimdi dua edeceğim, açın elinizi dedi. Kendi evlatlarını dizdi. Kendi ailesini. Dediler ki, bir peygamber bir insana beddua ederse, ebediyen o insan iflah olmaz, o topluluk iflah olmaz. Yeryüzü

Üstünde Hristiyan kalmaz dediler. Gel biz bu lanetleşmeyi yapmayalım dediler. Kıssız konuştuktan sonra Resulullah'a geldiler. Dediler ki biz bu işi de yokuz. Sen bize bir adam tayin et. Biz sana vergi verelim. Filan dediler. İşlerinden bazısı Müslüman oldu. O piskoposun kardeşi Müslüman oldu. Birkaç kişi Müslüman oldu. Bazısı olmadı. Ne yapalım? Nasibi yokmuş. Vah yazık zavallı. Ahirette hesabını nasıl verecek? O nur yüzlü peygamberi gördü de insan iman etmedi. Ne oldu yani? Şu dünyanın iki paralık saltanatına insan onu değişir mi? Heh. Allah-u Teala peygamberlerden böyle ahd-i misak almış. Doğru. O misak meyanında alimlerden de ahd-i misak almıştır ki efendim onlar da hakkı saklamayacak. Onlar da hakkı söyleyecek. Biz işte bir kürsüye Allah nasip etmiş, hiç liyakatımız yokken size konuşuyoruz. Hakkı söylemek zorundayız. Kızsanız da, dövseniz de, sövseniz de söyleyeceğiz. Ne yapalım? Yani bizim ahbaplığımız sizinle değil, bizim sözümüz var. Mecburuz. Kusurunuzu görünce kusurunuzu söyleyeceğiz. Darılmayın bize. Siz de darılmayın, dışarıdakiler de darılmaz. Bizi şey yaparlar, biz onların kötülüğünü istemiyoruz ki. Biz bunları söyleyeceğiz, ne yapalım? Yani bu can bu tende durdukça, bu ağzın içinde bu dil durdukça, fırsat buldukça biz bu hadisleri, bu ayetleri söyleyeceğiz insanlara. Kusurları olabilir. Alimler kusursuz insanlar değillerdir. Efendim kusurları olabilir ama Allah onların iyiliklerine bakar, kötülüklerini iyilikleriyle defeder, affeder. Hatta bir başka hadis-i şerifte geçiyor ki kıyamet gününde Allah-u Teala Hazretleri alimleri toplar karşısına alır. Der ki ben size hikmetimi, ilmimi, irfanımı size azap edeyim diye vermedim. Hadi bakalım. Buyurun cennete. Onun için ne yapıp yapıp ya alim olmaya bakın, ya alim yetiştirmeye bakın, ya evlatlarınızı alim etmeye çalışın, ya ilim yolunda olun, çaresini bulun, bu ilmin bir tarafından yapışın. Eskiden bir ihtiyar adam gelmiş, caminin imamına demiş ki, bana tecvid öğret, maharice hurufu öğret, ha harfi nasıl çıkacak, hı'dan farkı nedir, zel nedir, efendim zı'dan farkı nedir, za'dan farkı nedir, bilen, ayın nasıl olacak, gayın nasıl olacak, pelteksiye nasıl olacak, bunları öğret gibilerden. Birisi takılmış demiş, amca sen ne yapacaksın 80 yaşına gelmişsin, değneğini kaka kaka zor yürüyorsun, ayakta zor duruyorsun. Sen meharici hurufu öğrensen ne olacak, öğrenmesen ne olacak? Senin işin geçmiş yani, bitmiş gibilerden. Böyle takılmış birisi ona, o da arif bir kimseymiş, demiş ki evlat biliyorum, biliyorum ama demiş, benim gayem başka, ben istiyorum ki gelip giderken, ilim yolundayken Allah canımı alsın, ruhumu o yolda. O yoldayken teslim edin. Allah içimize öyle bir ilim sevgisini versin. Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. Hadis-i şeriflerin ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. İlim bir süstür, yetmez. İlim ile amel etmeyi nasip etsin Allah. Bilip de yapmazsa olur mu insan? Yalan söylemek çok fenadır arkadaşlar, yalan söylemeyin. Söylerse olur mu? Olmaz. Arkadaşlar sigara içmeyin çok fena. Akciğer kanseri yapar, nefes darlığı yapar, şunu yapar, bunu yapar. Çık bir kibir, ondan sonra sigara tüttürüyor. Olmaz ki. Yani ilmiyle amil olacak. İlmiyle amil olmadıktan sonra ne anladım ben? Sen sarhoşa git bak sana ne güzel içkinin aleyhinde vaazı nasihat eder. Ben hayatımı mahvetmişim arkadaş. Sen sakın bu yola düşme. Bu içki çok fenadır. İnsanın yuvasını yıkar. Hayatını perişan eder. Şu halime bak filan diye söyler. İçki içenlere gidin bak. Sigara içenlere bir sorun. Biz bir gün gidiyorduk. Delikanlının birisi böyle eşarfı boynuna bağlamış, güzel ütülemiş pantolonunu, şöyle elinde sigara içiyor, saçlarını dalga dalga güzel taramış, efendim o zamanın brilliantiniyle şeyiyle böyle parlatmış saçlarını. Biz de ortaokul talebesiyiz, yanından geçerken böyle sigara içişine bakarak geçiyorduk, gelin buraya dedi. Biz de korktuk, şu şehzade başında, kabadayıların olduğu yer, vefa semti, kaçamadık da yanına böyle yavaş yavaş elimizde çanta geldi. Durun dedi. Cebinden bir beyaz mendil çıkarttı. Bembeyaz. Demek ki temiz bir ailenin çocuğu ki varlıklı bir aile. Bembeyaz mendil. Bir sigaradan bir nefes çekti. Bir yaptı. Avuç içi kadar yer tabağa renkli oldu. Yani kahverengi oldu. Kumral renk oldu. Beyaz gitti. Kahverengi oldu. Bak dedi. Bir nefes böyle yapıyor bu beyaz mendil dedi. Siz sakın içmeyin çok fena dedi. Madem biliyorsun sen de içmesene. Ama yapamıyorlar işte. Yani ilmiyle amil olacak insan. Bu hadisleri duyuyoruz, söylüyoruz. Bildiğini tatbik et. İlim güzel şey. İlim yoluna gir. Öğren. Her gün bir hadis öğrensen bir senede 365 tane hadis eder. Her gün bir ayet öğrensen efendim bir senede 365-400 tane ayet eder. 3-5 senede hafız olursun. İlmimizde amil değiliz. Yani işi sıkı tutmuyoruz. Ama şuurlu, münevver bir doktor Kadıköy tarafında oturuyormuş. İş yeri bu taraftaymış. Gelirken, giderken
Vapurda hafız olmuş. Vapurda hafız olmuş. Her gün 3 tane 5 tane ayeti yanına alıyormuş.

صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. İbn Abbas radıyallahu anhumadan. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin amcasıdır. Onun oğlu Abdullah. O da genç Müslümanlardandır. Pırıl pırıl zeka ve müstesna bir yüz güzelliğine sahipmiş. Yani gören gözünden kıskanırmış. O kadar güzelmiş. Peygamber Efendimizin sülalesi yüz güzelliğiyle tanınmış bir sülale. Birisi bu Abdullah İbn Abbas'ı görmüş de ben bunun dedesini tanırım. Dedesi de böyleydi demiş. Dedesi de tam dedesine çekmiş demiş. O güzellikte demiş. Yani Abbas da öyle, efendim şey de öyle. Onun babası Abdülmuttalip de öyle. Sülaleden yüzleri müstesna güzelmiş. Kaşı, gözü, kirpiği, yüzü itibariyle çarpıcı bir güzelliği varmış. Resulullah Efendimizin de öyle. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çehresi, siması bakanların eridiği bir güzel sima imiş. Allah-u Teala Hazretleri o güzel simayı görmeyi nasip etsin cümlemize. Şimdi o Abbas'ın oğlu o Abdullah. Allah ikisinden de razı olsun. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Nakletmiş. Ravi o. Söyleyen gene Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki leyse minna. Bizden değildir. Bizden değildir. Bizden sayılmaz. Allah Allah. Kim acaba dinleyelim? Leyse minna. Bizden değildir. Men lem yerham sagirena ve yuvakkır kebirena. O kimse ki küçüğümüze merhamet etmez, büyüğümüze hürmet beslemez, hürmetkar davranmaz, o bizden değildir. Bir kimse ki küçüğüne acımaz, büyüğünü saymaz, bizden değildir. Devamı ve ye'mur bil ma'ruf ve yenha anil münker. Yine demektir ki yine bizden değildir. Kim? O kimse ki emri maruf yapmaz, nehyi münker yapmaz. Yapıyor musunuz emri maruf nehyi münker? Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu. Eğer yapmıyorsanız Peygamber Efendimiz bizden değildir o kimse diyor. Sen istediğin kadar uğraş. O reddediyor. Ben kabul etmem bizden değildir deyince ne yapacaksın? Mecburen bu çizgiye gelecek. Mecburen onun istediği sıfata bürüneceksin. Resulullah'ın istediği hale bürüneceksin. Başka çaren yok. Başka kapı var mı? Hangi kapıya gideceksin Resulullah kabul etmezse? Yok. Bu çizgiye geleceksin. Neymiş? Küçüğe acımak. Malum çok çeşitleri var. Siz de izah edebilirsiniz başkasına. Kendimizden küçüklere acıyacağız. Bu küçük yaşça küçük olabilir. Daha büyüyecek, aklı başına gelecek. Yani öyle vurup kırıp, dövüp sövüp de hemen şey yapmayalım, acıyarak muamele edelim. Bu bir. Mevki bakımından küçük olur. Yani yaşlı başlı olur da mevkisi küçük. Onun omuzunda bir yıldız var, bende 3 yıldız var. Onun efendim şurasında şöyle bir işaret var, benimkinde böyle bir işaret var. Küçük ama yaşı büyük olsun isterse. Askerlikte çok görüyoruz ya, mesela bir yıldızlı teğmen oluyor, efendim genç delikanlı oluyor. Sırım gibi bir delikanlı, yeni çıkmış harbiyeden. Cevval, atletik, vücutlu bir kimse. Öbür tarafta pırpırları olan kolunda bir başçavuş oluyor, evet, çavuş sınıfından oluyor. Efendim saçı ağarmış oluyor, şakakları ağarmış, emekliliği yaklaşmış oluyor ama belkisi komutan, yıldızlı olan komutan. Böyle de olabilir. Yani mevki bakımından birisi yüksek, ötekisi küçük olur. Yukarıdaki aşağıdakine merhamet edecek. Evet mevki var. Askerlikte hele bir tokat vursan cevap bile veremez. İsterse daha kuvvetli olsun. Vurmaz da, vurmaması lazım da, yani vursa bile karşılık veremez. Ama işte küçüğüne acımazsa bizden değildir diyor. Vali olur, paşa olur, mevki öyle yüksek olur. Kendinden aşağıdakine merhamet edecek. Çünkü kendisi güçlü, imkanı var. Emrinde ordular var, şeyler var. Geniş imkan. O bakımdan küçüğüne merhamet edecek. Etmezse bizden değildir diyor. İkincisi ve yuvakkır kebirena. Büyüğüne de hürmet edecek. Büyüğün İslam'da uzun senesi geçmiş, ibadet etmiş, sevabı senden çok. Allah'ın yanında daha makbul kuldur diye düşüneceksin. Çok yaşamış, çok ibadet etmiş diyeceksin. Gün görmüş diyeceksin. Tecrübesi var diyeceksin. Veya çok meşakkat çekmiş, yazık. Ben çektirmeyeyim bir de, ben çektirmeyeyim diyeceksin. Hayatta neler görmüş diyeceksin. Bizden önceki nesil neler çekti? İstiklal Harbi'ni gördü, mahrumiyetler gördü, şeyler gördü. Reva mı? Ona hürmet edeceğiz. Her çeşidiyle. Hürmetin şekli sevgi yani. Severek ona saymak, bağlanmak, hizmetin çaresini aramak. Ayakkabısını mı çevirirsin, paltosunu mu tutarsın, yerini mi ona ikram edersin, verirsin, hizmetine mi koşarsın, elindeki yükü mü taşırsın? Yani hürmet edeceksin. Hürmetsizlik etmeyeceksin. İfaden, konuşman tarzı itibar. Ne dersiniz bu prensibe? Bak dinimizin, imanımızın prensibi işte. Bu prensibi yaymak iyi değil mi? İslam kötü mü?
Bunu anladık. Bunu zaten hep anlardınız. Biz laf olsun diye biraz uzattık işi. Ve ye'mür bil maruf ve yenhe anil münker. Emr-i maruf yap.

yapmayan, nehy-i münker yapmayan da bizden değildir. Ne demek emri maruf? İyi, güzel olan şeyi emredeceksin, tavsiye edeceksin. Arkadaş böyle yap. Kötü olan bir şeyi de görünce men edeceksin. Arkadaş bunu yapma. Bu fena. Mesela iki kişi kavga ediyor yolda, ayıracaksın. Ne dövüyorsun bunu? Veya birisi birisinin efendim duvarına çıkmış, eriğini kopartmak istiyor. İn aşağı bakayım. Utanmıyor musun sen başkasının bahçesinden erik çalma? Filan gibi. Yani bu küçük misal de daha büyük de olabilir. Kötülüğü men edeceksin, iyiliği emredeceksin. İyiliği teşvik edeceksin, iyilik hakim olsun diye ortalıkta, cemiyette. Cemiyet iyileşsin, güzelleşsin diye. İyiliği teşvik edeceksin, emredeceksin, yapmaya çalışacaksın, propaganda edeceksin, yaymaya çalışacaksın, kötülüğü izale etmeye çalışacaksın, silmeye çalışacaksın o karayı cemiyetin at simasında. Bilmem hoca ben öyle bir şey yapmadım derse, Resulullah Efendimiz'e leyse minna diyor. Bizden değildir öyle yapmayan diyor. Müslüman aktif olacak. Müslüman iyi cemiyet adamı olacak. Cemiyet ile ilgilenecek. Cemiyetinin derdiyle dertlenecek. Müslümanın her şeyi güzel olur. Tertemiz olacak. Sokağa çöp atmayacak. Sokağa çamurlu şey pislik bırakmayacak. Temizleyecek vesaire. Yani nereden tutturursan tuttur. Şu cemiyetin güzelliğini isteyeceksin. Güzelliği için çalışacaksın. Böyle keyif gelip yatıp keyif çatarsa televizyonun başında ömür geçirirsen olmaz. Çalışacaksın, cemiyete faydalı olacaksın. İyiliği hakim kılacaksın. Rüşveti önlemeye çalışacaksın. Hırsızlığı önlemeye çalışacaksın. Haksızlığı, gadri önlemeye çalışacaksın. Efendim, iyi insanlara destek olacaksın. İyi maşallah sen bunu yapıyorsun. Ben de sana yardımcı olayım. Al. Parayla, malla, mülkle, efendim bedenen, dille, efendim teşvik yoluyla iyiliğin taraftarı olacaksın. Kötülüğün hasmı olacaksın. Sakın efendim aldırma deme. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım demiş şey. Bizim şairimiz merhum Mehmet Akif. Aldırmamak yok. Kıyamet neden kopar demişler. Bizim Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi'ye. Kıyamet neden kopar? Neme lazım demiş. Neme lazım. Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar kıyamet neden kopar? Neme lazımcılıktan kopar diyor. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Benimle ilgili değil. Bizim abimizin mahallesinde sabah namazına kalkmış, efendim bakmış ki adam aşağıda otomobilinin arabasının camıyla birisi uğraşıyor, kapısını açmaya çalışıyor. Hırsız, otonun bir şeyini çalacak. Yukarıdan hey ne yapıyorsun orada demiş. Adam çekmiş kamasını o şeyle uğraşan. Neredesin demiş, şöyle yukarıda konuşacağına gel de aşağıya da aşağıda konuşalım demiş. Hiç pervası yok. Mahallenin kabadayısı demek ki veyahut o semtin şeyi haracını yiyen bir kimse anlaşılan. Var demiş öyle yukarıdan ne konuşuyorsun? Aşağı gel de öyle konuşalım demiş. Aman benim hırsızlığımı anladı filan diye korkusu yok yani. Şimdi abim diyor ki komşulardan hepsi de bakıyormuş perdenin arkasında. Tüh! Kaç tane adam var orada? Kaç tane adam var? Bir apartman dolusu insan. Neyse o aşağı inmiş gene. Ne yapıyorsun ne ediyorsun filan diye yaralanmış tabii. Böyle mi olur Müslümanlık? Bir edepsiz hırsız efendim haksız, ötekiler hakkından gelemiyor. İşte bizden değildir şey yapmayan, emr-i maruf nehy-i münker yapmayan bizden değildir diyor. Müslüman aktif. Bu cemiyet bizim malımızdır. Bu cemiyet bir gemiye benzer. Bu cemiyet bir gemiye benzer. Bu geminin dibini birisi delerse hepimiz batarız. Bu cemiyetin iktisadı bozulursa, bu cemiyetin ahlakı bozulursa, bu cemiyetin memuru çalışmazsa, rüşvet alırsa, bu cemiyetin efendim müesseseleri dejenere olursa bana ne, beni ilgilendirmez. Benim ticaretim iyi. Bir de Boğaziçi'nde köşküm var diyen insan kurtulur mu? Herkes birden batar. Onun için ilgilenecek, gayret sarf edecek. En güzel yollarda, en güzel şekillerde üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ayetleri var, çeşitli ayetler var. Allah'ın yoluna güzel öğütle, en güzel tarzda çağır, davet et ve onlarla en uygun tarzda mücadele et, mücahede et diyor. Bir cemiyette iyiler, bir cemiyetin iyileri, hasları, halisleri, salihleri, kötüler kadar aktif olmazsa ne olur o memleketin hali? Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulaması

0: uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi! 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra, reklam.

zayıfım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: اللهم iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. Vehdina subulesselam. Ve neccina minezzulumâti ilen nur. Ve cennibnel fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahde, a'azze cundehu ve nasara abde, ve galebel ahzabe vahde. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: اللهم sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim, her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadus-samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehud dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğuş Elazığ Organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
2: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını

0: Arasına yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Hı hı. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından evet. önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Coşan, Türk İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyhim vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Coşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut Dağı'na Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacımvar platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrici çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa Kök, Geleceğe Umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil

0: yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri, Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında İşrak İbadeti üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molasında Elazığ Gezi Rehberi Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine konuşulacak. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenlerin konuşulacağı İşteki Huzur programı sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. Saat 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili akradaşlar. Akra'dan kahve molası programından hepinize gönül donusu selamlar, muhabbetler. Efendim bugün bizi son haftalarda, aylarda çok heyecanlandıran bir organizasyon var. Bunun detaylarını konuşmak üzere stüdyomuza bir misafirimiz var, önemli bir misafirimiz var. Mahmut Esat Coşan Vakfı organizasyon heyetinden Levent Saygılı Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Levent Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Haftalardır heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Mahmut Esat Coşan hocamızın Yat programı, Doğuş Elazığ programı için gerçekten bir heyecan var. Bu heyecan tabii kuru bir heyecan değil, geçmişe olan bir heyecan. Önceki evet. Programlardaki aldığımız lezzet haz bize Azepler'deki program çıkışında zaten niyet etmiştik. Bir sonraki programa tekrar duyurulur duyurulmaz kayıt olacağız evet. diye. Öyle bir heyecanla beklediğimiz bir programa çok az bir zaman kaldı. Biz de bu sebeple sizi misafir etmek ve detayları öğrenmek, heyecanımızı biraz daha artırmak istiyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim, ne demek.
1: Şimdi dediğim gibi daha önce şimdi dördüncüsü yapılıyor bu doğuş programlarının. Daha önce 3 program Çanakkale'de, Azepler'de yapıldı. Şimdi bu sefer Elazığ'da olacak. İlk olarak herkesin aklına gelen bir soru: neden Elazığ? Bize merak ediyoruz. Alternatifler arasından mı tercih edildi, yoksa nokta atış Elazığ'da olsun diye bir hedef miydi? Neden Elazığ sorusuyla başlayalım isterseniz.
2: Tabii yaklaşık 3 yıldır aralıksız arka arkaya Azepler'de, Gelibolu'da yaptığımız bir etkinlik. Rahmetli Esat Coşan hocamızın doğum yeri Çanakkale olduğu için ilk olarak çok da güzel, hakim bir tepe ve tarihi anlamı çok değerli olan Azepler namazgahında hocamızı bir sabah namazı ve işrak ibadeti programıyla anmaya niyet ettik ve 3 yıldır artan bir performansla hem katılımcı açısından hem de etkinliğin kalitesi açısından 3 yıldır Azepler namazgahında bu etkinliği gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada alanın kapasitesini geçen yıl fazlasıyla aşmış olduk. 10 binin üzerine çıkan kayıtları durdurmak durumunda kalmıştık. Alana çünkü bütün zorlamalara rağmen en fazla 10 bin kişi sığabiliyordu. Açıkçası gerekçelerden birisi bu. Artık artan talebi karşılamak. Çünkü bu sene inşallah, şu anda gidişat da öyle gösteriyor, 20 binin üzerinde bir başvuru, katılım bekliyoruz. Tabii daha geniş bir yer bulma fikri bir tarafta. Bir tarafta da hocamızın doğum yeri olması hasebiyle ve Azepler namazgahının özelliği nedeniyle 3 yıldır orada yaptığımız bu buluşmayı, yeryüzü Allah'ın mescididir şiarıyla Anadolu'da başka bir yerde yapma düşüncemiz hep vardı. Onursal Başkanımız Nurettin Coşan Beyefendinin de yönlendirmesiyle bazı şehirlerde araştırmalar, keşifler yapıldı. Açıkçası tarihi ve İslam tarihinde, Türk İslam tarihindeki yerine bakıldığında Harput bu iller arasında bu sene için öne çıktı. Yaklaşık 1212 asırlık bir İslam tarihi olan, İslam'ın ilk zamanlarında İslam'la şereflenmiş, o günden sonra da Türk İslam kültürüne ciddi katkılar yapmış, Ulu Camisi'yle, Eyüp Minaresi'yle meşhur biliyorsunuz, medreseleriyle, özellikle Nakşi Halidi tekkeleriyle ciddi manada İslam hayatımızda yeri olan Harput ve civarında bu etkinliği yapmaya niyet ettik. Tabii yaptığımız keşiflerde özellikle Harput Havzası'nda 20 bin kişiyi kaldıracak geniş bir alan olmaması ve organizasyonun selahiyeti açısından Elazığ merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı'na bu etkinliği almaya karar verdik. Şu anda da orada gerekli hazırlıklar yapılmaya başlandı. İnşallah biz Harput'u Elazığ Meydanı'na indirmeye niyet ettik. Orada devasa bir platform, surlardan oluşan bir mescit ve bir platform hazırlanıyor. İnşallah gelen dostlarımız sanki Harput'a, tarihi bir mekana gelmiş gibi hissedecekler orada.
1: İnşallah. Programın içeriğine dair böyle ipuçları verirsiniz diye umuyorum. Bu soruyu sona bırakıyorum evet. Programın içeriğine dair. En son soru olarak tabii bunu ki soracağım. Şimdi daha önceki senelerde gördüğümüz böyle mükemmel bir organizasyon var. Yani organizasyon standartları çok yüksek.

0: işte bir sabah namazı programı haliyle daha vakit girmeden gecenin bir yarısında akış başlıyor. Dediğiniz gibi işte 10 binin üzerinde bir insanın bir organizasyonda buluşması kolay bir organizasyon değil ve standartlar çok yüksek. İşte insanların abdest almaları, işte ikramlar, efendim mesela mükemmel bir disiplin var. Kayıtla herkesin gelmesi, işte ses sistemi çok güzel, görüntüler çok güzel ve böyle çok kusursuz bir şekilde işliyordu. Ben bu anlamda sizin böyle server organizasyon standartlarını bir sizden dinlemek isterim. Nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Açıkçası çıkış noktamız, biz burada Peygamber Efendimizin özellikle ülkemizde az uygulanan bir sünnetini canlandırmaya çalışıyoruz. O da nedir? Sabah namazını cemaatle kılıp arkasından işrak vakti dediğimiz güneşin doğduktan sonra bir süre yükselmesine kadar geçen süreyi mescitte geçirmek ve sonrasında iki rekat namaz kılıp bu zamanın bereketinden faydalanmak. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadis kaynaklarında gördüğümüz çok sık uyguladığı önemli bir sünneti. Tabii niyet Allah'ın adını anmak, niyet Peygamber Efendimizin önemli bir sünnetini hayata geçirmek, bu konuda farkındalığı güçlendirmek olunca ses sisteminin de, görüntü sisteminin de, organizasyonun da hepsinin en iyisi olması gerekiyor. Çünkü orada okunan Kur'an-ı Kerimler, orada okunan zikirler, orada anılan sohbetler, hadisler en iyi şekilde anlatılmaya en layık olan sözler. Bir günümüzde konserlerde vesaire ortaya sunulan, eğlence için sunulan sözlerden çok daha kıymetli olduğu için biz mümkün olan en güzel ses sistemiyle ve en kusursuz görüntü sistemleriyle burada bu ibadeti desteklemek istedik. Çıkış noktası bu olunca bütün planlar da ona göre yapılıyor. Tabii burada organizasyonun standartlarının yüksekliği kadar organizasyona davet edilen ve iştirak eden katılımcı dostlarımızın uyumu da çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda Azepler gibi tek girişi olan, görece de dar bir girişi olan bir yerde bile 10 bin kişiyi kontrollü bir şekilde alana sükunetle almak ve organizasyonu tamamlayıp suhuletle oradan ayrılmalarını sağlamak sadece organizasyonun kapasitesiyle açıklanamaz. Biraz da gelen katılımcıların ibadet şuuruyla gelmesi ve oraya uyumlanmasıyla ilgili. Tabii biz aylar öncesinden gerekli keşifleri yapıyoruz, gerekli araştırmaları yapıyoruz ve en önemlisi yerel idareyle tam uyum içerisinde çalışıyoruz. Burada da aynı şekilde biz aylar öncesinden Elazığ Valiliği ile görüşmelerimize başladık. Sağ olsunlar, büyük bir misafirperverlikle ve sıcakkanlılıkla bu organizasyonu sahiplendiler. Ve her türlü tedbiri almamızda, özellikle araçların ve insanların alana sağlıklı bir şekilde, konforlu bir şekilde girişi ve çıkışıyla alakalı her türlü önlemler alındı. Tabii o alan bir buluşma alanı, bir meeting alanı. O yüzden tabii ki orada yeterli sayıda abdest, lavabo vesaire ihtiyaçlar karşılanacak ekipmanlar yok. Onları taşıma usulüyle seyyar, abdesthaneler, lavabolar vesaire gibi desteklerle çözüyoruz. Çok öncesinden insanların kayıtlarını alıyoruz. Bu alana hani rastgele gelen ve rastgele kapıdan geçerken girme bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu dediğiniz güvenceyi sağlayabilmek adına bütün misafirlerimizden önceden isimlerini, TC kimlik numaralarını, telefon numaralarını kullanarak programa kayıt olarak gelmelerini arzuluyoruz. Böylece önceden QR kodlarını alan misafirlerimiz alana geldiklerinde bütün günümüzde fuarlar, konserler, futbol müsabakaları, farklı müsabakalar artık girişler bu şekilde yapılıyor zaten. Önceden telefonunu ayarlıyor, okutup havalimanlarında olduğu gibi geçiyorlar. Dolayısıyla güzel bir altyapı var. Bu altyapıya da uyumlu bir kitle olunca sayıların bir önemi kalmıyor açıkçası.
0: Evet.
2: Kahve molası.
0: Şimdi bu kadar büyük bir organizasyon benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi tabii çıkış noktası aslında dediğiniz gibi Peygamber Efendimizin bir sünnetini ihya etmek, bir işrak ibadetini gerçekleştirmek. Organizasyon bu kadar büyük, içerik de çok kıymetli ve dolu dolu ama ona rağmen dikkatimi çeken şey şu, organizasyon ibadetin önüne geçmiyor. İnsanlar yine orada çıktıklarında bir ibadetini gerçekleştirmiş olmanın hissiyatını ve bunu yüksek bir

0: fazla yaşamış bir şekilde ayrılıyorlar. Bu da kolay bir denge değil. Yani evet. Organizasyon öne geçebilir. Evet. İbadet ama öyle olmadı. Hakikaten insanlar sanki kutsal bir yerde kutsal bir ibadet yapıyormuş gibi öyle evet. bir hava oldu. O hava sağlanabildi. Orada bunu nasıl sağladınız?
1: Güzel bir noktaya değindiniz. Bu bilinçli. Hı-hı. İstersek tam tersi de olabilir. Yani işin içerisine ne kadar eğlence katarsanız hı-hı. bu bir ibadet olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşebiliyor. Bu konuda onursal başkanımızın yönlendirmeleriyle biz zikir etkinliği esnasında veyahut ilahi ve benzeri işin içerisine musiki aletlerini sokacak etkinliklerden kaçındık. Hı-hı. Çünkü biz burada bir mescit etkinliği yapıyoruz. Burası hı-hı. geniş bir açık hava mescidine dönüşüyor. Dolayısıyla mescit içerisinde herhangi bir müzik aleti kullanmadığınızda tamamen insan sesi, hı-hı. Kur'an-ı Kerim'in tertil üzere okunması hı-hı. ve hep birlikte yapılan hafi zikirlerle ibadet havası sağlanmış oluyor. Biz inşallah orada göstereceğimiz bazı sunumlarda gelen misafirlerimiz de çok net algılayacaklar. Rahmetli hocamız Esat Coşan Hazretlerinin de birçok fotoğrafında görüyoruz. Yaptıkları aile buluşmalarında, yaptıkları seyahatlerde sayısız açık havada yoğun kalabalıklarla namaz kıldıkları fotoğraflar var. Dolayısıyla böyle bir zatı anarken bir namazgahta anarak başladık. Şimdi de Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı bir namazgaha dönüştürüyoruz. Yani insanların bulunduğu her yer açık alanda da olsa, kapalı alanda da olsa mescit olarak değerlendirebileceğini burada göstermiş oluyoruz açıkçası. Tabii geçen yıl bu dediğinizden hareketle programımıza gelen yorumlar arasında bizim böyle bir niyetimiz ya da odağımız olmadığı halde sanki Mescid-i Nebevi'de gibiydik. Sanki oranın havasını, kokusunu aldık diye çok yorumlar geldi. Bir tek ihram eksikti üzerimizde. Sanki kutsal bir evet. yolculuktaydık gibi yorumlar geldi. Tabii orada Peygamber Efendimizin anılıyor olması aleyhissalatü vesselam, alimlerin anılıyor olması, Kur'an-ı Kerim'den bahis geçiyor olması ve seher vaktinin o güzelliğiyle birleşince bu duygulara ulaşılmasını anlayabiliyoruz. Bu sene niyet ettik bu duyguları biraz daha pekiştirmek adına ve artan çıtayı biraz daha yukarı doğru taşıyabilmek adına inşallah Mescid-i Nebevi'den, Medine-i Münevvere'den, Kıble-i Mescid'in imamlarından Abdülkerim Hasan Adnan Beyefendi sabah namazını kıldırmak için inşallah davetimize icabet edecek.
0: İnşallah çok güzel.
1: Dua bekleriz dinleyenlerden. İnşallah herhangi bir sorun olmadan dünya hali kendisi namazda bize eşlik eder.
0: İnşallah.
1: Böylece o duyguyu biraz daha pekiştirmiş evet. oluruz inşallah.
0: Evet, çok güzel düşünmüş. Çok güzel düşünmüş derken yani geçtiğimiz programlara da bakıyorum şimdi. Elazığ programının içeriğini birazdan soracağım. Hı hı. Ama geçtiğimiz programlarda eşimle şöyle bir şey yaşadık gelirken. Programa gelirken saat yanlış hatırlamıyorsam böyle 2 civarlarıydı. Hı hı hı. Ve alana 2 kilometre kala navigasyon hı hı. açık. 2 kilometre kala falan böyle ışıklarda vakıftan işte görevli arkadaşlar, organizasyon hı hı. ekibinden arkadaşlar görmeye başladık bir ışıkta. İşte hoş geldiniz evet. deyip bu tarafa doğru yönlendiriyor. Bunun yolda olması çok enteresandı. Evet. Bir baktım eşime duygulandı, gözyaşı dökmeye başladı. Dedi ki ya ne kadar ince düşünülmüş dedi. Evet. Böyle ya çok güzel falan dedi. Duygularına hakim olamadı. Neyse gittik ilerledik. Sonra işte park yeri biraz zor bulacak gibiydik. Dedim ki biraz yürüyeceğiz galiba dedim ama hı-hı. bir şey olmaz yürürüz hı-hı. falan dedim. Derken biri otoparka yönlendirdi. Hı-hı. Sonra baktık oradan ring servis varmış falan derken böyle her anında organizasyonun her hı-hı. anında böyle o hı-hı. duygusal şey artmaya başladı.
1: Evet.
0: Diyeceğim şu ki misafirler hakikaten çok böyle düşünülmüş ve nezaketle karşılaşıyorlar. Evet. Çok böyle hakikaten insanın misafir olmak istediği bir ortam oluşuyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Açıkçası aslında sorunuzun içerisinde cevap var. Biz oraya gelen dostlara misafir gözüyle bakıyoruz. Hı hı. Yani madem orası Allah-u Teala'nın mescidi, hı hı. gelenler de Allah-u Teala'nın misafirleri. Nasıl ağırlamamız gerekir? En üst düzeyde ağırlamak icap eder. Bunun için tabii otoparktan başlıyor iş. Şehire girişi, oradaki trafiğin yönetilmesi, araçların uygun bir şekilde oradaki yerel halka da bir engel teşkil etmeyecek edilmeyecek şekilde, oraya bir zahmet vermeyecek şekilde organize edilmesi. Bu bizim görevimiz. Çünkü oraya ilk defa gelen, şehir dışından gelen bir dostumuz oranın kurallarını, otoparkını vesaire bilemeyebilir. Biz yerel idareyle bunları önceden planlayıp gelen insanları daha otopark aşamasında yönlendiriyoruz. Sonrasında alana geldiklerinde de sert bir zeminde olacaklar. Onun için sırf bu programa özel halılar hazırlandı. İnşallah, çünkü uzunca bir süre halıların üzerinde olmaları gerekecek. Evet. Olabildiğince ayakkabılarını saklamaları için bez torbalara kadar hepsi düşünüldü. Çünkü o kaosun içerisinde ayakkabıların torbasının üzerinde numaralar dahi düşünüldü ki hani insanlar unutmasın, telefonla belki resmini çekerler, numarayı akıllarına yazarlar, sonra çok çıkarken güzel ayakkabı arama derdi oluşmasın diye. Ve sonrasında da geçen yılda gördük, onu hatıra olarak da saklıyor insanlar. Yani misafir perspektifinden bakıldığında konu daha iyi, daha anlaşılır hale geliyor.
0: Evet, evet. Kesinlikle, yani girişinden çıkışına kadar, ikramına kadar her şey inanılmaz.
1: Unutmadan ekleyeyim, bunun neticesi 500'ün üzerinde gönüllü kardeşimiz burada bize destek veriyor. Server gönüllüsü 500'ün üzerinde.
0: Evet.
1: Bize çok daha fazla talep geldi. Yani biz bu programda gönüllü olarak görev almak istiyoruz. Bu kadar. Hani şu görevi almak istiyoruz değil. Bize görev verin.
0: Aha.
1: Temizlik olabilir, bir şey taşımak olabilir, otopark sorumluluğu olabilir. İşin böyle de bir kolay tarafı var. Evet. Yani gönüllüler bu kadar talepkar olunca biz evet, işi yaptırmak için adam arama kaygısı evet, çekmiyoruz. Sağ olsun dostlarımız o anlamda evet, da buraya ilgi gösteriyorlar.
0: Bir ucundan tutmak evet, çok kıymetli. Bu arada aslında bence gönüllü olmanın şöyle bir zorluğu olmasına rağmen insanlar talip oluyor. Orada görevli olan bir kişi programı A'dan Z'ye katılamıyor, izleyemiyor. Tabii. Muhakkak çok tabii, büyük bir kısmı kaçırıyordur. Tabii. Ama ona rağmen kaçırayım ama bu organizasyonun bir yerinde tabii, olayım, bir ucundan evet, tutayım düşüncesi gerçekten kesinlikle, çok güzel. Evet, o zaman artık gelelim Elazığ programımıza.
1: Evet.
0: Elazığ'da nasipse 27 Temmuz sabah namazı itibariyle programda olacağız inşallah, Allah nasip ederse. İnşallah. Programda bizi neler bekliyor? Geçtiğimiz senelerde hakikaten organizasyon, programın içerikleri çok doluydu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine bir şeyler daha koymak çok zor ama koyuldu Allah'ın izniyle. Şimdi biraz evet, o detayları Elazığ özeline inelim isterseniz.
1: Tabii ki. Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter.
0: Hı hı.
1: Başka bir şeye gerek yok teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle İşrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız.
0: Hmm.
1: Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Hani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
0: İnşallah. Kahve molası. Çok da burada tabii oraya da sürprizlerin kalması açısından çok böyle bunların detayına artık çok inmeyeceğim. Ama gerçekten heyecan verici. İnşallah Allah nasip ederse orada
1: biraz şunu belki vurgulamak lazım. Tabii sabah namazı ezan 4.13'te okunuyor. İşte 30 dakika koysanız namaz 4.45 civarı kılınıyor. Ben namaza yetişsem de olur gibi düşünen misafirlerimiz olursa 3.45'ten sonra gelenler çok şey kaybedebilir. O yüzden bunun altını çizmek lazım. Tamam.
0: Bu tavsiyeniz önemli. Ben son soru olarak bunu soracaktım. Katılımcılara tavsiyeleriniz nelerdir diye sorayım bunu. Bunu hem tabii program özelinde de alabilirsiniz. Onun dışında tabii oraya kadar gelmişken orada yapılacak ziyaretler anlamında da cevaplayabilirsiniz. Ama ben, siz tabii gittiniz geldiniz biliyorsunuz. Organizasyonun da içindesiniz zaten. O yüzden sizin katılımcılara tavsiyeniz ben çok önemsiyorum.
1: Açıkçası Elazığ nereden geldiğinize göre değişir. İstanbul'dan, Ankara'dan gidiyorsanız epey bir mesafe yol alıyorsunuz. Bu programın birkaç gün öncesinden gidip birkaç gün sonrasından gelinebilir. Bunu yapan dostlarımız olduğunu biliyoruz. Hatta bayağı yoğun bir şekilde bunu bir çeşit bölgesel ziyaretlere çeviren. Çünkü Elazığ'da Harput kesinlikle görülmeden gelinmemesi gereken bir yer. Gitmişken mutlaka Harput ve civarı gezilmesi gerekiyor. Çevre illerde Diyarbakır'a kadar yine ziyaret edilecek birçok lokasyon var. İşin içine Urfa'yı dahi dahil eden bazı organizasyonlar olduğunu biliyoruz. Mesafe düşünüldüğünde bu kadar yol alınmışken, vakit de müsait, yaz döneminde çocukların okulları yok. Bir çeşit ziyaret güzergahı zaten bizim sosyal medya hesaplarımızda da dostlarla sunuldu. Ziyaretlere de zaman ayırmalarını tabii tavsiye ederiz. Program zaten 3.45'te düğmeye basıldığı anda İnşallah sorunsuz bir şekilde işrak vaktine kadar ve en son ikramlara kadar akıp gidecek. O esnada gayet huşu içerisinde güzel bir Kur'an, namaz ve zikir ziyafeti olmuş olacak. Ben gelemeyenlerin çok şey kaçıracağını düşünüyorum. İnşallah keyifle, başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Ben hem kendi adım hem dinleyicilerimiz adına öncelikle vermiş olduğunuz bu emekler için, bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum sizlere, ekibe. İnşallah sorunsuz, güzel bir program olmasını temenni ederiz. Artık süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa alabiliriz.
1: Burada belki birkaç isimden de bahsetmem gerekir. Yine programın sunuculuğunu sevgili kardeşimiz Derda Yasir Yenal beyefendi yapacak. Ezan-ı Muhammediyi Ayasofya Camii müezzini Kurra Hafız Doktor İbrahim Çoban yapacak. Yine zikir esnasında ve sonrasında Kur'an-ı Kerim okumalarını Çamlıca Camii imamlarından Kurra Hafız Kerim Öztürk Hoca yapacak. Gerçekten alanında her biri özenle çalışmış, belli yerlere gelmiş dostlarla. Orada güzel bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. Tabii yerelde de sağ olsun Elazığ Müftülüğü programla yakından ilgileniyor ve sahipleniyor. Oradan İzzetpaşa Camii müezzin kayyımı Yusuf Türk hocamız ve İzzetpaşa Camii İmam Hatibi Cabir Karataş hocamız da inşallah.

0: programa Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle katkı verecekler. Alanında hepsi uzman, çok geniş bir imam, müezzin ve tasavvuf musikisi alanında geniş bir ekibin katılımıyla çok amaçlı, çok lezzetli bir program olacak inşallah.
1: Eyvallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birbirinden kıymetli isimlerle güzel bir program inşallah olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle vaktimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı tanıdığınız için akra olarak inşallah bütün dostlarla orada güzel bir buluşmayı biz de heyecanla bekliyoruz.
1: İnşallah. Evet sevgili dinleyenler, bugün kahve molasında son zamanlarda en çok heyecanlandığımız programlardan biri olan Doğuş Elazığ programının detaylarını dinlemek üzere Mahmut Esat Coşan Vakfı Organizasyon Heyetinden Levent Saygılı bizlerle birlikteydi. Doğuş Elazığ programı gerçekten de katılamayanların üzüleceği, katılanların da çok güzel bir deneyim ve hatıralar biriktireceği bir program olacak gibi görünüyor. Katılmak isteyen dinleyicilerimizin de yat.mej.org.tr adresinden kayıt olup programa gelebileceklerini tekrar hatırlatalım. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz. Akra Reklam. Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün doçent doktor Ahmet Canan Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hamdolsun, siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle daha önce bir programımız vardı.
2: Huzuru sağlayan etkenler diye konuştuğumu hatırlıyorum başlık olarak.
1: Evet, şimdi ama mutluluğu sağlayan etkenler.
2: Evet.
1: Bunun üzerine konuşalım dedik.
2: Daha güncel sokak dili, mutluluğun etken maddesi nedir? Daha kısa kestirmeden olur.
1: Mutluluğu sağlayan etkenler nelerdir?
2: Evet, mutluluk hani dedik ya, huzur biraz daha içsel, biraz daha dini ritüellere yakın, onların sonucu daha keskin oluşan bir duygu. Mutluluk da biraz daha neşe, sevinç, somut, soyuta nazaran daha somut. Şimdi mutluluğun etken maddesi, biz tabii ki Müslüman olduğumuz için en başta Kur'an ve sünnete dayalı olarak bunları araştırmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifinde bize şöyle tavsiyesi var. Kişinin babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır.
1: Evet, bu benim ya, çok ilgimi çekti.
2: Yani bunda şu var, bir kere netlik var, endişe. Çünkü bazı evlerde baba oğul çatışmaları çok fazla oluyor.
1: Evet.
2: Aslına bakarsanız işin Türkçesi 70'li yıllarda çocukken büyüklerimin, İşte sen çalışmamışsın, mal yapmamışsın, iyi sen çok biliyorsan sen çalış. Dede ticarete meyilliyken, o günün tarzında tarım toplumunda cambazlık derlerdi. Hayvan alıp satımı veya işte o tarz ticaret. Nesil bir atlayınca büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız işte tarımı büyütmek istemişler. Dolayısıyla böyle bir çatışma.

0: Çünkü kendi babası olup da ben hani psikolojiyle uğraştığım için ben de çok hikayeler saklı. Gerçeklerle yüzleşip ona göre tedavi geliştirmek gerekiyor. Kimin imtihanı neyle biz bunu bilemeyiz. Ama bize hadis-i şerifte bir ışık veriyor. Babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır. Mesela baba ya diyor, gittikçe sana benziyorum diyor. Şükür oğlum, başkasına benzemediğine şükret. Ben de böyle esprili karşılık veriyorum. Evet, bu güzel bir şey. Yani demek ki ben oğluma iyi veya kızıma iyi bir iletişim kurmuşum, iyi bir ortam, sohbet ortamı sağlamışım, yobazlık etmemişim, onları desteklemişim. Bu da çocuk bana benzemekle ilenmiyor. Niye babama benzemiyorum? Yani olmayacak, olmak istemediğim tek adam varsa en son adam babamdır falan. Hani böyle kelli felli iddialı sözler vardır ya. Allah hiçbir babaya bu sözü işittirmesin.
1: Amin.
0: Riskli bir şey aile içinde. Evet, yani vaktimizi tasarruflu kullanmak adına bu mesele anlaşıldı. Bir de huzurda da etken madde olarak mutlulukta da etken madde karşımıza çıkan Tirmizi'nin kader bahsinde 15. hadis olarak Suyuti'nin Camül Hadis, Camül Sagir'da 8252 nolu hadis, ilgililerin bakıp adreslere ulaşması anlamında bunu söylüyorum. İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Yani biraz önce değindiğimiz şey, eğer razı olmaz da hırsına yenilirse hata yapma oranı yükseliyor. Günaha, harama, kayma olasılığı yükseliyor. Faiz giren evde mutluluk yok. Ben bunu makale olarak çalıştım. Yani 500 kişiye sorarak bunu cevapladım. Onun için haramın girdiği evde, ailede huzur yok. Kafada, kalpte huzur yok. Onun için burada çok sebatkar olmak lazım. Evet, borçsuz iş dönmüyor. Haklısınız. Ya mal üzerinden ya altın üzerinden yapmakta fayda var. Sohbetimiz fıkıh dersi değil, ilgili hocalara müracaat edilebilir. Ben bunun sonuçlarıyla ilgileniyorum. Haram giren evde huzur yok, bereket yok. Dolayısıyla burada kadere rıza, mümini mutluluğa sevk eden şeylerden bir tanesi. Yani Allah'ın verdiği kadarıyla razı olmak, rıza göstermek, sorun bitiyor zaten. O zaman sorun bitiyor. Yani mutluluğu yapmak için hani eskilerden bir şarkı sözü var. Parayla saadet olmaz ki diye. Yani katların yalıların olsun. Senin değil mi ki malın sana dert olmuş, bela olmuş. Hiçbir faydası yok ne dünyaya ne ahirete. Dolayısıyla nimetlere razı olmak, şükür duygusu içerisinde olmak, şükretmek belki de mutluluğun bir göstergesi. Başka ne yapabiliriz? İnsanlar bugün hakikaten maddiyata önem veriyorlar. Daha fazla kazanayım. Belki zamanın bir problemi. Belki ahir zamanda dünyevileşmek ya da modern tabiriyle sekülerleşmek, maddeye çok önemsemek. Maddenin hükmü olmadığı halde herkes daha fazla para kazanmak ister. Herkes daha fazla parası olsun ister. Tamam, ister, şükrünü eda etmek kaydıyla ben de isterim. Yani parayı sevmeyeni görmedim ben. Dolayısıyla burada yine biz ölçüyü Hazreti Peygamberimizden görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. Duası var. Bak, ümmeti için, bizim için duası var. Ahmet bin Hanbel'in hadislerinde 1. cilt 153. hadis olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Rızık sabah namazı vaktinde dağılır. Kalk kardeşim. Sabah namazını kıl sünnetiyle beraber. Uyanık kal, yatma. Kerahat vaktinde uyuma. Bunlar rızkın dağıtıldığı zaman dilimleri. İste, Allah'tan iste. Allah yoktan var eder. Var olanın üstüne katacak kadar fakir değil. Sana hayal edemeyeceğin 200-300 sene 7 nesline yetecek parayı bir anda da verebilir. Ama sen bunu kaldırabilir misin? Sen buna layık mısın? Nice adam paranın sıfırlarına yenilmiş. Nice insan bununla zenginlikle imtihan olup kaybetmiş. Dolayısıyla Allah kuluna yönetebileceği kadar para veriyor veya

0: kazanç veriyor. Allah zalim değil. Allah kuluna merhametinden ya az ya çok ya vasat veriyor. Allah işini biliyor da biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz, o zaman peygamberimizden öğreneceğiz. Sabah namazı vaktinde uyanık olmak, kerahat vaktinde uyanık olmak. Bazıları şanslı. Niye? İstanbul'un bir yakasından bir yakasına servisle işe gidecek. 8.30'da iş başlıyor, 7'de servise biniyor. Aslında bir saat senin serviste karşıya işe varıncaya kadar dedikodu yapacağımıza tesbihatla meşgul olabiliriz. Ya da gözünü kapat, hayırlı bir şey düşün. Ya da okuduğun Kur'an-ı Kerim'in bir manasını telefondan bak, hayal et, düşün. Yani uğraşacak çok güzel şeyler var. Ekranın büyüsünden sıyrılıp gerçek hayata dönmenin çok büyük faydaları var. İşte günün bereketine ulaşmak insanı mutlu eder. Hayırlı bir komşuya sahip olmak. Bunu defaatle çok gezen memur olduğum için mecburen, hı hı, işte Ankara, Urfa, Sakarya vesaire çok böyle komşuluklarımız oldu. Elhamdülillah. Hayırlı bir komşu mutluluk vesilesiymiş. Şunu çok net duydum komşumdan. Şimdi belki birbirimize çok sık gelip gitmiyoruz. Aynı binada olmamıza rağmen. Yurt dışına çıkarlarken şunu dediler. Anahtar sizde kalsın. Evet.
1: Onu bekliyordum ben.
0: Evet, anahtar sizde kalsın. İşte yani falan filan falancaya verseydiniz abla yani. Sıkıntı olmasın sizin için. Herkesi evine giderim ama herkese evime sokmam. Anahtar herkese verilmez. Bak bu komşuluk alamet işte, hayırlı bir komşu. Demek ki ben mutluyum. Bahçeye indiğimde yan yana sandalyemi atıp komşum nasılsın, havada pek güzel, hadi çayları demleyelim içelim dediysen, hayırlı bir komşun varsa, dünya görüşü ne olursa olsun komşuluk başka bir şey. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e Yahudiler bile komşu olmuş. Komşunun eziyetine de sabretmiş. Yahudi bir komşusu gelmiş, bir bakmış ki lahım kokuyor. Demiş bu ne ya Ali? Ikına sıkına böyle utanarak söylemiş. Komşumuzun lahımı patlamış, bizim buradan çıkmış diye. Adam utanmış, gidip tamir tadilatını yaptırıp özür dileyip bir de Müslüman olmuş. Bakın yani komşusunun eziyetine sabretmek maddi manevi mutluluk getiriyor, selamet getiriyor, hidayet getiriyor. Onun için komşuluk başka bir şey. Yani şucu olsun bucu olsun, şöyle inansın böyle inansın değil. Komşun mu, iyi geçineceksin. Sen iyi geçin, o eziyet etsin, kazanan sen olacaksın. Ne demişler? Yani kötü komşu adamı mal sahibi yapar. Onun için sabredeceksin, şükredeceksin. Gerçekten Allah sana her şeyi yaşatıyor, tadına vara vara. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Bununla beraber bu çok önemli. Yani hayat rastgele yaşanmaması gerekiyor. Uzun ya da kısa vadeli hedeflerin var mı? Çocukların üzerinde, işin üzerinde. Tabii bunu tuğli emelle karıştırmak istemiyorum.
1: Tuğli ne demek?
0: Tul, taleye tul, uzun olmak. Tavil, yani uzun adam demek, uzun ağaç. Tuğli emel, yani işte 50 sene sonra 100 dönüm arazi yapacağım. Dur bakayım ya, ömrüm var mı? Ne oluyor? Bir fitesi küçült bakayım.
1: Kim öyle kim kala.
0: Kim kala. Aynen öyle. Onun için tuğli emel değil ama maddi manevi anlamda şeyler var mı? Yani bu hedefleri mesela ben bir yol kastettim ve bugünü ajandaladım. Program yapıyorum şimdi. Bunu eve gittikten sonra elhamdülillah böyle bir başarılı program yaptık deyip, bir katkı sunduk deyip kafam rahat mı? Rahat. Bir hizmet daha üretebildim mi? Ürettim. Şükür vesilesi mi? Şükür vesilesi. Benim için en azından şükür vesile. Elhamdülillah. Mutlu muyum? Evet, küçük bir şeyden mutlu oldum. Evet. Güzel. Niye? Hedeflerde başarılı olmak mutlu ediyor. Ne yapıyor? Evet. Memur oldum, tamam. 3 sene sonra görevde yükselme sınavına girdim. Tamam, şef oldum. Aferin sana. Mutlu musun? Mutluyum tabii hocam. Maaşım %20 daha da arttı. Rütbem arttı. Tamam. Eskiden yüzüne bakan yoktu. Şimdi kurumsal davetlere çağırıyorlar. Doğru mu? Takım elbiseyle gidiyorsun. Harika. Mesela bazısı buna değer veriyor. 5 sene sonra bir yükselme sınavı daha hakkı doğdu. Bir baktım müdür, Hasan Efendi müdür olmuşsun. Elhamdülillah hocam, çalıştık olduk, boşa çalışmadık falan filan. Kendine pay çıkarmalar. Mutlu musun? Evet. Çünkü uzun, orta, kısa vadeli sonuçlarla hedefleri var adamın. Kendine göre bir iş gelişimi planlamış ve bu plan tıkır tıkır yürüyor, gayret ediyor, çabalıyor ve

0: yükseliyor. Neden mutlu olmasın ki? Yani dünya Müslümana hep eziyet değil ki. İstiğfar çekin diyor. En son onunla bağlayayım. Allah-u Teala istiğfar edin diyor. Hud suresi 3'e bakın. Hud suresi 52'ye bakın. Nuh suresi 11-12'ye bakın. Burada ne var? İstiğfar edin. Allah'a yönelin ki işte yağmur yağdırayım, malınızı çoğaltayım, evlatlarınızı çoğaltayım, mutlu mesut yaşatayım. Yani Hud suresi 3. ayete bir baksın, mutlu mesut ölünceye kadar mutlu yaşatayım. Mutlu yaşamanın bir sırrı ne? Dertsiz yaşamak. Dertleri azaltamıyorsan bile derdin çilesini azaltmak, gönlünden atıp derdi dert kadar değer vermek istiğfarla mümkün. Ama yani 3 gün 100 defa istiğfar edip hocam bir şey eksiklik olmadı demekle değil bu. İstiğfarı alışkanlık haline getirirsen diyor. Men lezmel istiğfara diye Ebu Davud'un Sünen'inde Vitir babında 26 nolu hadis. Kim istiğfarım lazımet ederse, alışkanlık haline getirirse, sürekli devam ederse Allah üzüntüsünü giderir. Sıkıntısına kapı açar, olmadığı yerden rızıklandırır. Buyurun, mutluluk böyle kazanılır ama biraz çaba, biraz sebat sonunda mutlaka geliyor, dileyin. Ve bütün ümmeti Muhammed'e huzur ve mutluluk dolu bir ömür ihsan etsin duasıyla konuşmamı amin sonlandırayım.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, programımız burada sonlanıyor. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabii bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl evet dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor. Ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama iman merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Kimse duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

0: reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra reklam. Akra.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: لا قراءة إلا بالتدبر حكمك حكير إلا بالتدبر شنرك okuduğunu anlayaraktan, tedebbür ile okunan okunandır. Yoksa ne okuduğunu bilmeyerek teybin işte aç şimdi teybi. Demin bir havlu okuyordu, erden dinledim. Ne güzel, güzel sesi var. Çok güzel okuyor. Ama bu tedebbür olmayınca bu okumalar fayda vermez. Ve la ibadete illa bi fikrin. Bak. Ve la ibadete, ibadet de sahih olmaz. İlla bir fikrin, ilmini bilmek suretiyle. İlmini bilmek suretiyle. Hangisi farzdır, hangisi vaciptir, hangisi sünnettir, hangisi müstehaptır. Neyi yapamazsam secde-i sehir lazım olur. Neyi yapamazsam bir şey lazım gelmez. Mesela bunları bilmedikçe de ibadet sahih olmaz. Şimdi şunu da dinleyin ama. Ne kadar büyük bir tefsirat. Ve meclisi fikrin. Bir meclis ki bu mecliste Resulullah Teala'nın emirleri ve Peygamberimizin sözleri söylenir. Hayrun min ibadeti ciddiğine sene. Bu meclisteki olan amel dolayısıyla bir ibadettir ki 60 senelik ibadete tefavuk eder. Ondan hayırlı yani. Hayrun diyor min ibadeti ciddiğine sene. 60 sene ibadet edeceksin ama fıkhın yok. Allah ve Resulü'nün sözlerini dinlemiyordun. Bunu dinlediğin vakit bu 60 senelik ibadetine hayır olur. Bunun için diyor ki la kavle illa bi amel. Sözün hükmü yok. Eğer sözünün amelini yapabiliyorsan o zaman iyi. Ve la kavle ve la amele illa bi niyye. Sözün iyi. Efendim amelin de iyi ama niyetin nedir Allah bilir. Niyetin iyi olmadıkça gelir mesela bir insan güzel okur. Güzel de namaz kılar ama içerisini bilmiyoruz diyor. Belki beni kandırmak için yapıyor, belki seni kandırmak için yapıyor. Niyetini bilmiyoruz. Niyeti ancak Allah biliyor. Onun için bu niyette sahih olmadıkça bu sözün de bu amelin de faydası yok. Ve la kamele ve la kavle ve la amele ve la niyete. İlla bi isabeti sünnet. Buraya çok dikkat. Çok dikkat lazım. Ne sözün kıymeti var, ne amelin kıymeti var, ne de niyetin kıymeti var. Bütün şeyler bir niyat. Bütün ameller niyete bağlıdır. Ama o niyet ki sünnet-i seniyyeye uygun değildir, onun da kıymeti. Binaenli sünnet-i seniyyeye bakınız ne kadar şey var. Sünnet-i seniyyeye uymak, bunun üzerinde hareket etmek insanın yegane saadetidir. La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz iman sahibi olamazsınız. La yu'minu ibadetiz değildir. İman sahibi değildir. Ahadukum sizden biriniz. Hatta ekune ahadde ileyh min veledihi ve validihi ve nâsi ecmeh. Hatta ben buna o iman eden insana anasından, babasından, bütün insanlardan daha ziyade sevgili olmadıkça. Peygamberini insan, anasından, babasından, bütün insanlardan daha fazla sevmedi. Ben bu adamı çok seviyorum ya. Niçin? Çok ikram izzeti var bana. Onun için bayılıyorum bu adama. Ama peygamberin yanında herkesten daha çok sevilmeye layık olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bizi İslam'ın nimetine eriştirmiş, Allah'ın rızasını kazanmaya yollar göstermiş. Bundan daha büyük ne derdi de olur? Sonra Resulullah Efendimiz öyle, bunu bilmek çok biraz da müşkül ha. Resulullah'ın boyuyla, postuyla, kalıbıyla, biyadıfıyla bilinmez. Bilinmesi de iyidir ama asıl işi iş bunun içerisinde. Onun için bunun hayatıyla memat-ı müsavidir. Bugün de hayattadır yani. Bugün de haydır Resulullah. İşte bu sözler onun sözleri. Onun sözleri. Bunun hayatının alametidir bunlar. Hayat-ı manevi ile haydır Peygamber. Hatta Allah rızası için şehit olan şühede kim olursa olsun. Çoban Ahmet Bey'in oğlu, bu da çoban. Fakat hatta şehit düştü. Ölmez. Ve la tekulu limen yüktel fî sebilillah. Ve la tekulu limen yüktel fî sebilillah envat. Envaten. Onlara siz ölü demeyin. Niçin? Hak yolunda öldü. Bel ahyâ. Belki onlar hayatta

0: kaldırdılar. Bu hayattan sizin haberiniz yok. Yani hayat maneviye o hayat. Haydi mi? Bir şehit ki bu mertebeye erişir de bir peygamber, hepsi de böyledir peygamberler. Hatta bizim peygamberimiz. Bunlar ölüm erişmez. Hayat manevi de hayır. Bunun için onun sevgisi herkesi sevmekten daha âlâ ve daha üstündür. Yapamadıkça olmaz. Lütfen Allah. La yekûnü mü'minen la yuhni ahadukum ya la yuhni demek. La yuhni ahadukum hatta yekûne ahabbe ileyh min veledihi ve validihi ve nâsi. Meled de varmış. Meled de unuttu galiba. İnsan evladını sever. En çok sevdiği evladındır. Fakat evladından daha çok, anadan babadan daha çok, bütün insanlardan daha çok, peygamberini sevmedikçe mümini kamil olamaz. Binaenaleyh siz hayır edici, methedici olmayın. Ve la ta'anin, ta'anin de ayyâdının bir eşi, ta'an edici. Nesebin şöyle, hasebin böyle. Sen şuradan geldin, sen buradan geldin, şöyle bir adamsın, köyün belli değil, bilmem ne diyecekler, yine ayıklamanın bir derdi. وَلَا مُتَوَّاتْ بِدِينَ Keser, tembel adam, değerken de, buna buna da atlak değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Günümüz tevfikat zımadaniyesine mahsettin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasından cümlemizi kabul etsin. Amin. Son laf olarak yine hepimiz Müslümanız. Müslümanlar kardeştir. Başkalık yok. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlikte birlik vardır. Birlikte her şey var. Birlikten ayrılırsan her şey berbat olur. Tevhid la ilahe illallah. Birlikle olur. Burada 24 tane bir araya gelmiş, tevhid olmuştur. Ayrılırlarsa tevhid budur. Müslümanlar da sağ ile sol, şark ile garp, ön ile arka, her nerede olursa olsun, Müslüman olduktan sonra kardeştir ve selam. Himaye edeceksin, yardım edeceksin, elinden tutacaksın, ne yapacaksan yapacaksın. Kardeşe yapmak ne lazımsa ona da öyle yapacaksın. Onun için kardeşlerimiz hakkında hep biz birbirimize sarılarak, el birliğiyle. Yani bunu hepiniz bilirsiniz. Bir baba ölüyormuş da bildiğiniz hikaye ama ölürken bir demet getirmiş çırpılardan. Demiş oğlum şunları gırı gırı verin demiş. Çocuklar da hemen çıt çıt çıt durmuşlar. Bağlayın bir yere demiş. Şimdi koparın bakayım. Kopmamış. Bir olursanız böyle olursunuz. Dağılırsanız böyle olursunuz. Allah bize akıl versin.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde

0: buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Çoşan Vakfı Doğuş Elazığ organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
1: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir, ne denir, risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan, işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Hani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli beyefendiyle devam ettireceğiz. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden
2: Çok
1: belli
2: enteresan.
1: duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
0: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Çoşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akra FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut Dağı'na Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması, hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını etkiliyor. Dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaştığını belirten uzmanlar, aşırı teknolojik kullanımının ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Doktor Eren Murat Dinçer, dijital cihaz, platform ve uygulamaların aşırı kullanımının teknoloji bağımlılığına yol açtığını söyledi. Sonsuz kaydırma, bildirimler ve beyni gibi özelliklerin beynin ödül sistemini harekete geçirerek dopamin salgısını artırdığına belirten Dinçer, bunun tekrarlayan kullanım davranışını güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca gençlerin stres ve kaygıyla baş etmek için dijital ortamlara yönelmesinin bağımlılık riskini artırdığına dikkat çekti. Uzmanlar, yoğun ekran kullanımının uyku düzenini bozduğunu, dikkat süresini kısalttığını ve psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sosyal medyada yer alan filtrelenmiş ve gerçekçi olmayan içeriklerin ise gençlerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına, benlik saygısının azalmasına ve yetersizlik hissinin gelişmesine neden olabileceğini belirtiyor. Ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü söyleyen Dinçer, ailelerin öncelikle kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurulmasının önemine işaret eden Dinçer, teknolojiyi tamamen kötülemek yerine sosyal medya platformlarını, oyunları ve gizlilik ayarlarını iyi tanımanın çocuklara doğru rehberlik edebilmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Korkuların %91'i hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Bilimsel araştırmalara göre endişelerimizin büyük bir kısmı hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Penn State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada katılımcıların kaygılarının %91'inin asla yaşanmadığını ortaya koydu. Ancak beyin gerçekleşmemiş senaryoları bile gerçek gibi algılayarak bedeni alarma geçiriyor. Uzman klinik psikolog Seda Akçakaya, beynin hayalle gerçeği her zaman ayırt edemediğini ve bu nedenle olmayan bir tehlikenin bile stres tepkisi oluşturabildiğini belirtiyor. Kaygının dönüşüm olarak bizi koruma amacı taşıdığını vurgulayan Akçakaya, bu mekanizmanın bazen yaşam alanlarımızı daraltan bir döngüye dönüştürebileceğine dikkat çekiyor. Kaygının tamamen kötü olmadığını, farkındalıkla yönetildiğinde bireyin güçlenmesine katkı sağlayabileceğini belirten Akçakaya, duygularla yüzleşmenin önemini şu sözlerle vurguluyor. Bastırılan duygu kaybolmaz, birikir. Onu anlamaya çalışmak çözümün ilk adımıdır. Biraz hızlı yürümek yaşlılara hareket esnekliği sağlayabilir. Chicago Üniversitesi günlük işlerini halletmekte zorlanan ve kırılgan olarak tanımlanan yaşlıları inceledi. Kırılgan dönemindeki yaşlıları iki gruba ayıran araştırmacılar, bir grubun yürüyebildikleri kadar hızlı, diğer grubunsa rahat bir tempoda yürümelerini istedi. Bunun sonucunda araştırmacılar dakikada 14 ve üzeri adım atan yaşlıların çelimsiz ve kırılgan belirtilerinin azaldığını tespit etti. Dakikada 14 adımın üzerine çıkan yaşlıların daha uzun mesafe kat edebildiğini ortaya koyan araştırmacılar, ayrıca bu durumun yaşlıların fiziksel kondisyonuna katkı sağladığını da belirtti. Araştırmacılar biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda araştırmacılar, yaşlıların yürüyüş yaparken tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmelerini öneriyor. Kelimelerle değer veririz, davranışlarla gösterebiliriz. İletişim ve zarafet eğitmeni Suna Okur, bireylerini hem kendilerini hem de çevrelerine duydukları saygının en önemli göstergesinin kullandıkları dil ve sergiledikleri davranışlar olduğunu vurguladı. Nezaket sadece kural değil, bir yaşam biçimidir. Okur, konuşmasında günümüz dünyasında hızla artan iletişim sorunlarının ve toplumsal gerginliklerin temelinde saygı ve nezaket eksikliğinin yattığına dikkat çekti. Bugün unuttuğumuz pek çok şeyin başında aslında çok basit olan bazı kelimeler geliyor. Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim. Oysa bu kelimeler ilişkilerin zeminini sağlamlaştırır. Karşımızdakine değer verdiğimizi gösterir ifadelerini kullandı. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden açıklamasında nezaketin bir erdem olduğunu belirten Okur, bu erdemin yalnızca bireysel ilişkileri değil, yalnız sosyal huzuru da doğrudan etkilediğini söyledi. Nazik bir insan sadece kendi çevresine değil, yaşadığı topluma da iyilik ve güzellik katar, diyerek bireylerin günlük hayatlarında küçük ama anlamlı adımlar atabileceğini hatırlattı. Nezaketin bireye çocuk yaşta kazandırılması gereken bir bilinç olduğunu vurgulayan Okur, bu sürecin ilk basamağının aile olduğunu belirtti. Bir çocuk nazik olmayı evde görür, okulda pekiştirir. Ailede söylenen bir teşekkür ederim ya da öğretmenin bir öğrencisinden rica ederim diye söz alması, o çocuğun ömür boyu taşıyacağı bir alışkanlığa dönüşebilir, dedi. Dijital iletişimdeki dil kullanımına da değinen Okur, sosyal medya gibi mecralarda nezaketin sıkça ihmal edildiğini söyledi. Sanal ortamda gerçek kimliğimizin arkasına saklanmadan en az yüz yüze konuşur gibi bir nezaketle yazmak zorundayız. Çünkü kelimeler sanal olabilir ama duygular ve etkileri gerçektir diyerek dijital dünyada da saygının korunması gerektiğine dikkat çekti.
2: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteoroloji, yurdun bazı bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile birlikte

0: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Meteoroloji özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini tavsiye ediyor.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler arasında, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde, Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21, Afyon-Karahisar, Konya-Devlet yolunun 10 ila 12. kilometreleri arasında, Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6, Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65, Elbistan Nurhak Kapıdere il yolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sallanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Bir nakşibendi alem, seyit ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu irciliğe, ağlaştı cümle ihval, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal hem, ol ruhi pâk-ı duşen, cevâmi-ül kelîm-ü sahip kıran-ı devran, evrâd idi sinan-ı eskâr-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud, Esat Coşan'a gülşen.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Allah'ı tanıma yolunda insanın önüne dikilmiş olan çeşitli manalardan nefs, batı dillerinde ego deniliyor. Türkçe'de ben, benlik, yani kişinin beni, insanın içindeki beni deniliyor. Efendim, nefs insanın canının bir tarafıdır, yani kendi maddi menfaatlerini kollamakla görevli bir iç varlığıdır. Mesela acıktığı zaman içeriden feryadı basar. Karnım acıktı ya, bir yemek gönder. Nedir bu? Sabahtan beri yemek yemedim bilmem ne. İçeriden böyle bakarsın bir yemek arzusu. Efendim, Mart'ta kedileri damlara çıkarttır, miyav miyav sabahlara kadar bağırttırır filan. Çeşit çeşit arzuları vardır. Haklıdır. Neslin devamı içindir. Kendisinin bakası içindir. Yok olmaması içindir. Var kalması içindir. Canlı zinde kalması

tutması içindir. Meşru ölçüler içinde tabii ona da hakkını vermek lazım. Peygamber Efendimiz her şeyi kamil manasıyla bize anlattığı için diyor ki nefsüke matuyetüke ferfak biha. Nefsin senin bineğindir. Ona mülayim davran. Yani tamamen de bir düşman değil. Öldürelim nefsi. Öldürme. At lazım sana. Bu yolculukta bineceksin, gideceksin. Öldürmeye gelmez. Efendim gemi azıya aldırtmak da doğru değil. Öldürmek de doğru değil. İslah etmek lazım. Terbiye etmek lazım gelir. Onun için bir nefis terbiyesi diye bir mesele vardır. Mühim bir meseledir. Bu nefislerin terbiye edilmesi lazımdır. Bizim 20. yüzyılda unutulmuş bir iştir bu. Nefsi terbiye etmek. Bedeni terbiye etmek ve geliştirmek için çok önem veriliyor. Stadyumlar, futbol kulüpleri, efendim televizyon kanalları, transfer ücretleri, milyonlar, milyarlar böyle büyük şeyler kulüplerin vücudun gelişmesi için spora bir müsamahanın sonucu tabii. Ruhun gelişmesi için de, nefsin gelişmesi için de bir nefis terbiyesi vardır. Yani cümnastiğe riyazat-ı beden derler eski tabirle Osmanlılar. Riyazat-ı beden yani idman dediğimiz vücudun gelişmesi için halter, barfiks, efendim bilmem koşma, efendim atletizm, diğer çalışmalar vesaire. Bu vücut sıhhatli olsun, dinç olsun diye. Ruh daha önemli. Ruh daha önemli. Yani bedeni sıhhatli olan bir insan, ruhu berbat ise felaket bir muzur mahluk olur. Konfüçyüs diyor ki kaplanın kanatları iyi ki yok. Kanatları olsaydı yapmayacağı zarar olmazdı. Uçarak gelirdi bu sefer. Duvarları da aşardı. Evlerin içine camlardan girerdi. Herkesin canını okurdu. Yani ruh terbiye edilmediği zaman bedenin kuvvetli olması büyük felakettir. O kuvvetin nispetinde muzurluk yapacaktır adam. Cana kıyacaktır. Efendim haksızlık yapacaktır. Onun için nefis terbiyesi önemli bir iştir. 20. yüzyılda Cumhuriyetle beraber kapanmış bir şeydir bu. Halbuki Osmanlıların en önemli işlerinden biriymiş. Yani Osmanlı gençleri, Osmanlı halkının en önemli işi. Şimdi hani diyorlar ki şeyhler ne yapmış? Yani oturmuşlar laf üretmekten başka ne yapmışlar? Osmanlı tepeden tırnağa derviş ve tasavvuf bir kavimdir. Bu tasavvuf bir kavimdir. Bütün savaşları hep tasavvuf erbabı insanların eseridir. Hepsi tepeden tırnağa öyledir. Yani padişaha da şeydir. Tepeden tırnağa Osmanlı mutasavvıftır zaten. Edip kimse olurlarmış. Osmanlı Çelebi'si olurlarmış. Tarihe nam salmışlar. Libya'da Araplarla karşılaştık. Orada bahis konusu oldu. Arapça'da efendim bir kimseyi çok kibar, çok centilmen filan manasına böyle methetmek için şimdi kullanılan tabir yani en büyük iltifat şuymuş. Ente Osmanli dedi mi? Yani sen Osmanlısın demek. Yani çok Çelebi'sin. Çok kibarsın, fevkalade centilmensin filan manasına geliyormuş. Osmanlı dediği zaman artık adamın duyduğu zevkin haddi hesabı yokmuş, koltukları kabarıyormuş. Böyle yani Osmanlı dediğimiz insanlar böyle centilmenlikle tanımışlar. Neden? Nefis terbiyesi var, kibarlık var, zarafet var, efendim kalp kırmamak var, vefa var, sevgi var. Benim babamın bir arkadaşı vardı, her yerde anlatırım. 40 sene adamcağız her cumartesi günü babamın dairesine gelirdi. Efendim beraber cumartesi günü buluşurlardı. Ya bir atlatsana bu işi. Bazı cumartesileri yapmasana. Hayır. Her cumartesi yapacak. Neden? Dürüst insanlar. Mert insanlar. Evini satmış 40 bin liraya. 3 katlı evi satmış. Akşam gelmiş birisi. Bahtiyar amca nur içinde yatsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Adını böyle zikrediyorum ki kabrinden nur yatsın diye. 40 bin liraya evini satmış. Bir başkası duymuş gelmiş sabahleyin. Demiş ki Bahtiyar efendi evini satmışsın ya. Evet sattım. Kaça sattın? 40 bine sattım. Kapora verdi mi? Para verdi mi? Yok vermedi. E demiş ben sana 65 bin lira vereyim bana verelim. Bahtiyar amca Arnavut asıldı. Şöyle bir doğrulmuş kızmış neredeyse evden atacak yani. Bu sözü söyleyen şahsı bana bak demiş sen benim sözümü duymadın galiba. Ben demiş evi sattım dedim demiş. Duymadın mı demiş. Yani adam %50 fazla fiyat teklif ediyor. Daha para alınmamış bir şey olmamış. Ortada fol yok yumurta yok deriz biz yani şimdi. O zaman insan öyle der. Ama Bahtiyar amca demiyor. Neden? Mert insan. Fazail-i ahlakiyeye sahip insan. Söz verdim diyor. Duymadın mı diyor. Sattım dedim diyor. Söz. İnsanın sözü doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Kalbi, sözü doğru olmayınca dini doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Eskiden bu eğitimi alırlardı. Alırlardı. Bu tasavvufun horlanmasıyla, efendim, ilba edilmesiyle, efendim insanlar nefis terbiyesinden mahrum kaldılar. Şimdi herkesin nefsi efendim kilise direği kadar kalındır. O kadar böyle şeydir. Kimsenin nefsine dokunamazsın. Dokunduğun zaman felaketler olur. Yıldırımlar çakar. Sen kendini yerde bulursun. Ne hale gelir? Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Affetmek yoktur. Kardeşlik yoktur. Sevgi yoktur.
O terbiye yok.

0: Nefis terbiyesi yoktur da ondan. Onun için cemiyetimiz böyle nobran nobran, birbirine efendim uyuşmaz, yanaşmaz, şey yapmaz, sözüne güvenilmez, beraber iş yapılmaz, insanlar yığını olmuştur. Ortaklık yaparsın, aldatır. Söz verir, yerine getirmez. Ahd eder, ahdinde durmaz. Arkadaşlık kurar, arkadaşlığı bozar. Efendim işe yaramaz. Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Siz bu nefis terbiyesi meselesine önem verin, ihmal etmeyin. Bir de şeytan diye bir büyük düşmanımız vardır. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Bilin ki böyle bir düşman vardır. Sizin damarlarınızın içinde dolaşır da sizi aldatır. Efendim her türlü kötülüğü yaptırır. Allah'a sığınırsanız, Allah'a dayanırsanız şeytan tesir etmez diyor ayeti kerime. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbuhu. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İman edip de Rabbine tevekkül edenlere şeytanın tesiri yoktur diyor. Demek ki Allah'ı bilmekle kendiliğinden zahil olacak, tesirsiz hale gelecek bir düşmandır. Çok o kadar önemli değil. En önemli düşman insanın nefsidir. Ada aduvüke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın kendi işindeki kendi nefsindir. Hadis-i şerifte böyle. Onunla savaş cihadın en büyüğüdür. O bakımdan Allahu Teala Hazretleri bilhassa marifetullahı elde etme hususunda, ilim irfan hususunda, ayetleri, hadisleri, dinimizin ahkamını öğrenme hususunda gayret versin. Fırsatları kaçırttırmasın. Sonra belli bir yaştan sonra yani Elem Neşreh Leke suresini bile ezberleyemeyecek hale gelir hafızanız. Durur, artık çalışmamaya başlar. Ezberleyemiyorum hocam dersiniz. Onun için ne varsa şimdi ezberlersiniz. O bakımdan ilmi öğrenin ve nefis terbiyesine muhakkak riayet edin. Şu nefsinizi terbiye edin. Çünkü kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini terbiye ederse o kurtulacak. O felah bulacak. O cennete girecek. O Allah'ın sevdiği, razı olduğu kul olacak. Nefsini terbiye etmeyen de dünyada ahirette rezil rüsva olur. Allah hepinizden razı olsun.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra Reklam. Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: o Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: ...90 Saniyede Edebiyat.

0: Ardından yapılan yu törenlerinde sagu adı verilen manzum mağıtlar özel bir ezgiyle okunur. Zamanla bireyler tarafından yazılan türküler anonim hale gelir. Bu ağıtlar artık yazanın adı bilinmeden halk arasında söylenmeye devam eder. Modern dönemde ağıt yakma geleneği zayıflamıştır. Ancak ölüm törenlerinde dile getirilen bazı sözler halk arasında hala ağıt niteliği taşır. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern Türk edebiyatında örnekleriyle hep karşılaşmaya devam ediyoruz. Recaizade Mahmud Ekrem'in oğlu Nejat'ın vefatı sebebiyle söylediği Ah Nijat, Alaaddin Özdenören'in oğlunun ölümü üzerine yazdığı Kereme Ağıt, bu bağlamda zikredilecek güzel örneklerdir. Divan şiirinde karşılığı Mersiye'dir. Mersiyelerin en güzel örneklerinden birisi de galiba Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: İlahi, ilahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

Muhammed bin Kassum Gafiki ve Göz Patolojisi. Endülüslü ünlü göz hekimi ve tıp alimidir. Asıl adı Muhammed bin Kassum bin Eslem el-Gafiki'dir. Kurtuba'ya yani Kortoba'ya bağlı Bitruş yani Petroche Kalesi yakınındaki bugün Guijo denilen tarihte yetiştirdiği hekimlerle ünlü Gafik beldesinden olduğu sanılmaktadır. İbni Eslem el-Gafiki diye de anılır. Muhammed bin Kassum Gafiki hakkında bilgiler yetersizdir. İbni Eslem el-Gafiki'yi ancak kendi kitabı vasıtasıyla tanımak mümkündür. Onun zamanımıza kadar gelen tek eseri göz hastalıkları konusunda yazdığı El-Mürşid fil-Kühl'dür. Eserin Hicri 991, Miladi 1583 istinsah tarihli yazmasının mukaddimesinden edinilen bilgiye göre Gafiki tahsilini Kurtuba'da yapmış, tıp bilgisini Huneyn bin İshak, Ali bin İsa el-Kehhal, Ammar bin Ali el-Mavsili, Zehravi ve İbn-i Sina gibi meşhur hekimlerin eserlerini okuyarak ve uzun yıllar çalıştığı Kurtuba'da kendi edindiği tecrübe ile elde etmiştir. Kitabını zamanında göz hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler içeren bir kaynak bulamadığı için yazdığını söyler. 292 yaprak, ilk ve son sayfaları eksik olan El-Mürşid fil-Kühl 6 bölümden

0: makaleden oluşmakta. Her bölüm muhtelif bablara, bunlar da fasıl ve ders başlıklarıyla alt bölümlere ayrılmışlardır. Birinci bölüm Hipokrat'ın hekimlere tavsiyeleri ve tıbbın önemiyle başlayıp tıpta teori ve pratiğin yerine dikkat çektikten sonra gözün anatomisi, sağlığı, hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi hakkında bilgi vererek sona ermekte. İkinci bölümde de gözün parçaları, sinir ve damarları, bunların yapıları ve görme olayının nasıl meydana geldiği anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm, genel tıp konuları hakkında bilgi içermektedir. Dördüncü bölüm, genel olarak hastalıklar, sebepleri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle genel göz hastalıklarına ayrılmıştır. Beşinci bölümde, yedi sınıfa ayrılan göz ilaçları, bunların hazırlanışı ile göz için zararlı ve faydalı renklerden, altıncı bölümde de sadece göz hastalıklarından bahsetmektedir. Bu bölümde müellif, önemli göz hastalıklarıyla çocuklarda görülen göz hastalıklarından, gözün tabakalarına göre 77 çeşit hastalıktan ve bunların ilaçlarından söz etmekte, son olarak da 25 adet göz cerrahisi aletini şekilleriyle birlikte tanıtmaktadır. Müslüman tıp alimi ve göz doktoru Gafiki, çocuklarda rastlanan göz hastalıklarını ayrı bir bölümde incelemiş, ilaçların terkibindeki maddelerin ölçülerine ve göz sağlığı için en başta sağlıklı beslenmeye dikkat çekmiş, tedavi metotlarına birçok alternatif getirmiş ve göz cerrahisi aletlerinin gelişmesine katkıda bulunarak göz hekimliğine büyük hizmetler yapmıştır. Bu konuda kaleme almış olduğu eseri konusunda İslam dünyasında yapılmış çalışmaların en önemlilerinden biri ve en genişidir. Gafiki ve eserlerini ilk defa ilim alemine tanıtan Alman doğu bilimci, Arap edebiyatı tarihçisi Ferdinand Wüstenfeld ve tıp tarihçilerinden Leclerc olmuştur. Ardından da Hirschberg yardımcılarına eserin baş ve son kısımlarını tercüme ettirdi. Bu konuda daha geniş ve değerli çalışmaları Max Meyerhof yaptı. Eserin büyük bir bölümünü, özellikle asıl göz hekimliği ile ilgili 6. makalesini Mahmut Sıtki'nin yardımıyla Fransızca'ya çevirip, bunu İspanya'da yapılan 14. Uluslararası Göz Tıbbı Konferansı münasebetiyle ve Kuzey İspanya İlaç Laboratuvarı'nın isteği üzerine eserin tamamının bir özetiyle birlikte yayımladı. Daha sonra Cezayirli hekim Said Eşşeybani, göz tıbbına dair İtalya'da verdiği bir konferansta Gafiki hakkında önemli bilgiler sundu. Son olarak Hasan Ali Hasan, Madrid Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İspanyolca olarak hazırladığı doktora tezinin özetini Tıbbül Uyun İndel Arap İbni Eslem El Gafiki başlığıyla Arapça bir makale olarak yayımladı. Daha sonra da Gafiki'nin eserlerinin tahkikli neşrini yaptı. Gafiki'nin eserleri batılı araştırmacılar tarafından o devrin doğu ve batı medeniyetlerinde tanınan bütün oftalmoloji bilginlerinin bir özeti olarak kabul edilir. Ancak Endülüs'te kaleme alınan göz tababetiyle ilgili en dikkate değer eseri teşkil etmesine rağmen orijinaliteden yoksun, geniş bir deneme mahiyetinde olduğu da ileri sürülmüştür. Fakat Müslüman hekimlerin göz tıbbı üzerine yazdıkları bütün eserler henüz karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmadığından bu konuda söylenenlerin gerçeği tam anlamıyla yansıtması mümkün değildir. El-Mürşid Fil-Kühl'ün işlediği genel tıp konularının yanında asıl temasını oluşturan göz tababetine yaptığı hizmeti çeşitli açılardan değerlendirmek gerekir. Her şeyden önce Gafiki'nin göz patolojisinin genel patolojiyle olan bağlantısını tespitte modern tıbba öncülük ettiği söylenebilir.
1: Bir mucit, bir icat. Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.

0: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle ve huve sâcidun selâte merrâtin rabbiğfirli rabbiğfirli lem yerfa hatta yuferu lehu. Ebu Said el-Hudri'den buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki secde halindeyken, secdeye kapanmış bir haldeyken 3 defa rabbiğfirli rabbiğfirli derse, 2 defa söylüyor rabbiğfirli sözünü, ifade böyle. Bak aynen muhafaza ederek söylüyoruz ama diyor ki 3 defa rabbiğfirli rabbiğfirli derse kişi, efendim ne olur? Lem yerfa, kaldırmaz kendisini, hatta yuğfere lehu, mağfiret olunmadan kendisini kaldırmaz. Yani secdeye vardı da secdede ya Rabbi, rabbiğfirli rabbiğfirli rabbiğfirli dedi mi, daha başını kaldırmadan Allah onu affı mağfiret eder. Ne demek rabbiğfirli? Rabbi sonunda ya mütekellim yesi, yani benim Rabbim, Rabbi ye varmış, düşmüş Rabbi diye telaffuz ediliyor. Ey benim Rabbim, ighfirli, sen beni mağfiret eyle. Secde halinde boyu başını yere koymuş. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle diyor. Daha başını kaldırmadan Allah mağfiret eder. 3 defa söylemekte bir şey var, fayda var. Bir hemen bir şeyi bir defa söyleyip de şey yapmamalı, peşini bırakmamalı. Çünkü Allahu Teala Hazretleri duada ısrarı sever. Duada ısrarı sever. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki kul der ki ya Rabbi, Allahu Teala Hazretleri ona nazar etmez. Günahkar, edepsiz, kusuru çok, bakmıyor. O ya Rabbi diyor, bakmaz Allah. Kul gene devam eder, ya Rabbi, Allah gene bakmaz. Öyle diyor hadis-i şerifte. Kul gene devam ediyor, ya Rabbi, ağlıyor, üzülüyor, neyse artık yani, tekrar tekrar böyle şey yapıyor. O zaman Allah-u Teala Hazretleri,

0: buyururmuş ki hadisi şerifin bildirdiğine göre, ey meleklerim şahit olun, ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum benden gayrı Rab olmadığını, kendisinin benden gayrı Rabbi olmadığını bildi, bana yöneldi, ısrarla bak ya Rabbi ya Rabbi diye seslenip duruyor, şahit olun ki ben onu affettim. Israr edeceğiz. Kabahatliyiz, kusurluyuz, edepsiziz, eksiğimiz, gediğimiz çoktur. Zaten yapsak yapsak ne yapabiliriz? Ateş olsak cilmimiz kadar yer yakarız. Yani her şeyimizi zaten Allah vermiş. Allah'ın verdiği şeyden ne, bizim neyimiz var ki? Duadan gayrı neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Onun için öyle ısrarla istemeli, 3 kere istemeli, onun faydası var.
1: Dostça bir tavsiye. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman, işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler. Mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Safvan bin Ümeyye'nin Ciddiye kaçışı. Safvan bin Ümeyye, kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerden ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azılı düşmanlarındandı. Hudeybiye muahedesinin hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurlarken kılıçtan geçiren Kureyşliler arasındaydı. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmayı ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid'e karşı koyan 3 Kureyşli'den biriydi. Savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca Safvan bin Ümeyye Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkarak Ciddiye kaçmıştı. Oradan gemiye binip Yemen'e gidecekti. İkrime bin Ebu Cehil'in Yemen'e kaçışı. İkrime bin Ebu Cehil de kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerdendi. İkrime ve babası Ebu Cehil, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en katı ve azılı düşmanıydı. İkrime, Peygamberimiz Aleyhisselam'a işkencede, düşmanlıkta ve ona karşı açılan kavgaları mali gücüyle desteklemekte babasına benzerdi. Kendisi müşriklerin ünlü süvarilerindendi. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmayı ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid kuvvetlerine karşı koyan 3 Kureyşi'den biriydi. Hudeybiye muahedesi hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurlarken kılıçtan geçiren Kureyş müşrikleri arasındaydı. Müşriklerin savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca İkrime bin Ebu Cehil de öldürüleceğinden korkarak Yemen'e kaçtı. Hebbar bin Esved'in kaçıp izini kaybettirişi. Hebbar bin Esved bin Muttalip Mekke'de Müslümanlara ağır işkenceler yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i Medine'ye hicreti sırasında Zitua'da yakalamış, hevdeç içinde mızrakla vurarak devesinden kayanın üzerine düşürmüş, karnındaki çocuğun düşmesine sebep olmuştu. Hazreti Zeynep hastalanmış, vefatına kadar hastalıktan kurtulamamıştı. Mekke fethedilince Hebbar kaçmış, ele geçirilememişti. Abdullah bin Zibara ile Hübeyre bin Ebi Vehb'in Necran'a kaçmaları. Abdullah bin Zibara da öldü.

0: öldürülmesi emredilen müşrikler arasındaydı ve halkın Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve ashabına diliyle ve eliyle en sert ve katı davrananıydı. Müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya kışkırtır dururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam aleyhinde söylediği hiciv şiirleri müşriklerce üstün tutulan güçlü bir şairdi. Fetih günü Ümmü Hani'nin kocası Hübeyre bin Ebi Vehb el-Mahzumi ile birlikte Necran'a kaçmışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'a gelişi ve Kabe'yi tavaf edişi. Peygamberimiz Aleyhisselam çadırında yıkandıktan ve halkta sükunet bulup yatıştıktan sonra devesi Kasva'yı çadırının kapısına getirerek onun üzerine bindi. Üsame bin Zeyd'i yine terkisine aldı. Hazreti Ebubekir Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağ yanında bulunuyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşuyordu. Muhacirlerle Ensar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünü, arkasını ve çevresini sarmışlardı. Bu şekilde ilerlemeye başladılar. Nihayet Müslümanlarla birlikte Kabe'ye gelip kavuştular. Peygamberimiz Aleyhisselam devesinin üzerinde Hacerül Esved rüknüne kadar vardı. Elinde bulunan ucu eğri değnekle işaret ederek Hacerül Esved'i istilam etti ve tekbir getirdi. Müslümanlar da hep birlikte tekbir getirmeye başladılar. Mekke tekbir sesleriyle sarsıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Susunuz" diye işaret etti. O sırada müşrikler dağların başlarına çıkmış bakıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Kasva'nın üzerinde bulunduğu ve Muhammed bin Mesleme de Kasva'nın yularından tutmuş olduğu halde Kabe'yi tavafa başladı. Tavafın 7 devresini yaptı. Her devrede Hacerül Esved rüknüne geldikçe elindeki değnekle işaret ederek onu istilam etti. Tavafın 7. devresini yapıp tavafı tamamlayınca Kasva'dan indi. Ma'mer bin Abdullah bin Nadle gelip Kasva'yı dışarı çıkardı. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam makamı İbrahim'e vardı. Orada 2 rekat tavaf namazı kılıp Zemzem kuyusuna geldi ve "Eğer bana uyulmayacak ve Abdülmuttalip oğullarının Zemzem suyunu çekme hizmetine üşüşülüp kendileri bu hizmetten alıkonulmuş olmayacak olsaydı Zemzem kuyusundan bir kova da kendim çekerdim" buyurdu. Hazreti Abbas Zemzem kuyusundan bir kova çekti. Peygamberimiz Aleyhisselam ondan içti. Bunu Ebu Sufyan bin Haris'in çektiği de rivayet edilir. Peygamberimiz Aleyhisselam o kovadan içtiği gibi abdest aldı. Abdest alırken Müslümanlar üşüşüp dökülen abdest suyunu yüzlerine sürüyorlar, yere bir damla bile düşürmüyorlardı. Müşrikler bunu görünce "Biz hiçbir zaman böyle bir hükümdar ne gördük ne de işittik" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan sonra Safa Tepeciğine gidip Kabe'yi görünceye kadar onun üzerine çıktı. Ellerini kaldırdı. Allah'a hamdü sena ve istediği dualarla dua etmeye başladı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımızı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölüm. Müşriklerin Abdullah'ı teşvikleri. Übey oğlu Abdullah'a müşrikler bir mektup yazdı. Bilirlerdi Abdullah'ı, peygambere uyamazdı. Siz dediler Muhammed'i vazgeçiniz korumaktan, ya öldürün veya onu yurdunuzdan kovun hemen. Eğer böyle yapmazsanız sizin ile savaşarak erkekleri öldürürüz, kadınlar hep olur tutsak. Efendimiz duydu bunu, Abdullah'a gitti bizzat. Bizim dedi hakkımızda varsa bildir kötü maksat. Hem ensar hem muhacirler savaşmaya hazırdırlar. Übey oğlu susuyordu, derdi sanki zamanı var. Hak elçisi bir gün onun yakınından geçiyordu. Übey oğlu suratını ekşiterek sert sert durdu. Gönlünden o dakikada geçmekteydi neler neler. Peygamber'e çatmak için arıyordu bahaneler. Üf üf dedi. Yerden senin hayvanın toz kaldırıyor. Adamcağız öfkesinden tutmaktaydı kendini zor. Ebu Cehil'in Mekke'de Sad'ı sıkıştırması. Muazoğlu Sad bir gün Ümeyye'nin yanındayken rastlamıştı Ebu Cehil. Bu kim diye sordu hemen. Anlayınca köpürmüştü, yüreğinden taştı kini. Siz mi dedi hiç korkmadan korursunuz bizimkini? Size artık ziyaret yok, Ümeyye'ye şükret hadi, yoksa buradan sağ dönmezdin. Sad ona sizin dedi, kervanlarda Suriye'ye kolay kolay geçemezdi. Sa'd'in bu pek seri cevabı Ebu Cehli birden ezdi. Müşrikler gemi azıya aldılar. Çektikleri ultimatom gördüler ki boşa gitti. Putperestler bundan sonra başka yollar takip etti. Medine'nin otlağından sürdürdüler birçok deve. Hazırlanın demekti bu, kapanmayın sakın eve. Apansız bir baskın işi peygamberi çok korkuttu. Bunun için uzun zaman geceleri nöbet tuttu. Müşriklerin Suriye'ye giden yolu seddedildi. Maksat sulha yanaştırmak, yoksa başka şey değildi. Sonra komşu oymakları Efendimiz sulha çekti. Bu onların düşmanlara kaymasını önlemekti. Rahş'ın oğlu Abdullah'la müminlerden 12 er müşrikleri gözetmeye derhal memur edildiler. Bu sırada Suriye'den dönüyormuş 5-10 kişi. İkisini öldürerek sardırdılar sarpa işi. Onlardan birkaçını da yakalayıp getirdiler. Efendimiz katlişine son derece etti keder. Abdullah'a, yahu dedi, kim emretti bunu size? Zavallıyı bitirmişti bu pek acı muahize. Müminler de çıkışarak acı sözler söylediler. Sevimsiz iş tuttun diye onu tekdir eylediler. Bedir Savaşı. Putperestler ölenleri yapıverip dil dolağı, müminlerin aleyhine kaldırdılar her oymağı. O sırada Suriye'den kervanları dönüyordu. Sözde bunu korumak için derdiler bir alay ordu. Hazırlıklar tamamlanmış, harekete geçilmişti. Utbe İbni Rebiya'da başkomutan seçilmişti. Gece gündüz yürüyerek Bedre varıp dayandılar. Peygamberin bu işlerden malumatı yok sandılar. Efendimiz vaziyeti ashabına haber verdi. Uğrunda can vermek kadar nimet mi var demişlerdi. O sırada Muazoğlu Sad kalktı silkinerek. Demişti ya Resulallah, bize ne can ne ten gerek. Allah'a and içerim ki emredersen şimdi bize, bir an bile düşünmeden atılırız hep denize. Miktat da ya Resulallah, etrafında demişti biz düşmanlarla çarpışmaya, boğuşmaya amadeyiz. İkinci yıl hicret yılı Ramazan 12 idi. Fırlamıştı Medine'den 300 İslam mücahidi. Efendimiz içlerinden ayırdı pek küçükleri, lüzum görüp döndürdü hem Medine'ye birkaç eri. Başkumandan hak elçisi çıkardı bir keşif kolu. 5 gün sonra gördüler ki düşman sarmış sağa solu. Müşrikler en mühim yeri daha önce tutmuşlardı. Müminlere kalan yerde ne tepe ne kuyu vardı. Develerin ayakları yumuşak kuma batıyordu. Müminleri daha önce yol zahmeti sıktı yordu. O sırada müminlere Hakk'ın büyük lütfu erdi. Dereleri dolduracak seller gibi yağmur verdi. Uyuyorken rahat rahat bu bir avuç yorgun ordu, bir yanda Efendimiz dua edip duruyordu. Sabahleyin müminleri namaz için kaldırarak inen cihad ayetini okumuştu Resulü Hak. Müşrikler 1000 kadardı. Harbe bütün beyler geldi. Süvari de 100 kadarı. Teçhizat çok mükemmeldi.
Bedir'deyken duyulmuştu kervanların geçtikleri. Adi Zühre oymakları demişlerdi, dönün geri. Madem ki divanınız esenlikle geçmiş gitmiş, durmayalım biz de artık, bu orduya kalmadı iş. Ebu Cehil öfkelenip, biz harp için geldik dedi. Adi Zühre oymağı da hemen Bedir'i terk eyledi. Müşriklerin arasında vardı bazı insaflılar, müminlerle savaşmaya değillerdi pek taraftar. Her birisi söz sahibi, hem de oymak reisiydi. Nizamoğlu Hakim işte o zatlardan birisiydi. Gidip dedi kumandana, şu fırsatı kaçırma sen, bugün öyle bir iş tut ki anılasın ebediyen. Müttefikin maktul amrin diyetini ödeyiver, bitir artık gürültüyü, hadi buna eh diyiver. Utbe, peki olur dedi. Hakim Ebu Cehil'e vardı. Ebu Cehil o sırada oklarını sıralardı. Hakim ona vaziyeti güzel güzel izah etti. Ne yazık ki harcadığı emekleri boşa gitti. Hadrami'nin kardeşini buluverdi yel yepelek. Utbe, eyvah korktu dedi. Suya düştü savaş demek. Kardeşinin intikamı alınmaktan vazgeçildi. Anladın ya vaziyeti. Düşman ile dost seçildi. Katilleri yok etmek için vermiş iken talih fırsat, başkumandan onları bak etmektedir bugün azat. Ebu Cehil'in sözlerinden amir sanki deli oldu. Feryad ile dolaşarak ordugahta üst baş yoldu. Başkumandan duydu bunu. Ebu Cehil'e içerledi. Harp meydanı gösterecek bakalım kim korkak dedi. Muazoğlu Sad her an bekliyordu peygamberi. Düşmanların karşısında saf saf durdu hak leşkeri. Efendimiz müminleri ayırmıştı tam üç kola. Gönderildi bu üç kolun biri sağa biri sola. Mus'ab Habbab sağ dedi bu üç kolun kumandanı. Zafer vaat ediyordu kainatın yaradanı. Bir tarafta azılılar türlü tuzak kuruyordu. Öte yanda bir avuç er harbe hazır duruyordu. Ne zaman ki bu kuvvetler birbirine yakınlaştı, manzara çok canlı idi. Baba oğul karşılaştı. Ebu Bekir'in karşısına geldi oğlu Abdurrahman, Ebu Huzeyfe'ye ise babasıydı karşı duran. Kimi dayı, kimi amca, o gün işte böyle idi. Amir açtı ilk kapıyı, karşılayan köle idi. Mümin köle şehit düştü, sonra Utbe ilerledi. Kendisine, kardeşine, evladına er diledi. Abdullah'la Muaz ve Avf fırlamıştı İslamlardan. Utbe, sizler gidin dedi, değilsiniz bize akran. Ubeyde'nin babasıyla Hamza, Ali ilerledi. Utbe dedi, her birimiz dengemizi bulduk şimdi. Hamza hemen haklamıştı Utbe İbni Rebiya'yı. Ali'den de Velid denen Allah için aldı payı. Fakat Ebu Ubeyde'yi şeybe vurup yaraladı. Arslan Ali yetişerek şeybeyi de paraladı. Müşriklerden Ubeyde'ye Zübeyir hemen karşı çıktı. Zırh bürünen Ubeyde'yi bir ok ile yere yıktı. En sonra harp alevlendi, kılıç vurup ok attılar. Bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını şirkin kanlı yelpazesi, doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar hırıltılar tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde, tozlar yerden göğe ağdı, karanlıdı günün yüzü, kan yağmuru yağdı, yağdı. Seçilmezdi yenilen kim, yenen kim cenk edenlerden, başlar düşüp yuvarlandı, canlar uçtu bedenlerden. O sırada hiçbir şeyi görmüyordu Resulü Hak. Boş dönmeyen ellerini göğe doğru kaldırarak fezaları ateşleyen yıkıcı bir avazeyle demişti ey yüce Rabbim hak vaadini infaz eyle. İhramının omuzundan düştüğünü hissetmedi, kapanmıştı secdelere. Rabbim şu birkaç can dedi, müşriklerin ellerinde bugün ölüp giderlerse bulunmaz hiç haşre kadar sana kulluk eden kimse. Son hıncıyla devam edip giderken bu müthiş savaş, Efendimiz sevinçle kaldırmıştı secdeden baş. Korkmayın ey Müslümanlar, Allah bize müjdeledi, bütün bunlar yenilecek, kaçacaklar bugün, dedi. Ebu Cehil'in akıbeti. Muavvezle Muaz adlı iki kardeş azmetmişti. Ebu Cehil'i öldürmeye işleri pek rast gitmişti. Görür görmez saldırarak o azgını geberttiler. Ne çare ki arkadaymış Ebu Cehil'in oğlu meğer. Muaz'ın bir kolu gitti, yolup attı onu Muaz. Tek kol ile harbe daldı, erenlere sağ sol olmaz.
Toz dumana karışmışken ilerleyip Resul-i Hak, düşmanların üstlerine serpmişti bir avuç toprak. Kafirlerin kalplerine Yüce Allah korku saldı. Müminlerin savletinden o gün hepsi dona kaldı. En azılı kodamanlar birer birer öldürüldü. Bu suretle müminlerin talihleri güldürüldü. O gün düşman pek çok ölü, pek çok esir vermiş idi. Müminlerden 14 kişi şehadete ermiş idi. Mücahitler yorulmuştu, dinlendiler 3 gün kadar. Efendimiz cenk yerinde bir gün şöyle buyurdular: "Ey Hişam'ın oğlu Ömer, ey Ümeyye ve ey Utbe, gerçek miymiş mev'ud azap? Ey Rebia oğlu Şeybe, haktır vaadi Allah'ımın, caymaz o hiç sözlerinden. İşte erdim onun bana vaat ettiği zafere ben. Hak dinini yok etmeye, söndürmeye uğraşanlar, şimdi artık yok olmuştum. Yıkılmıştı küflü şanlar. O Utbeler, o Şeybeler, Ebu Cehil, Ümeyyeler, bütün o bir kirli mazi serilmişti teker teker. Müslümanlık kurtulmuştu o püsküllü belalardan. Kapkaranlık bir tarihin kapandığı andı bu an. İşte bugün müşriklere maktel oldu böyle Bedir. Fakat İslam tarihinde açıldı bir mes'ud devir. Bu yepyeni devri o gün etmişti bu hitap ilan. Peygamberi dinleyince sordu Ömer hayran hayran. Nasıl duyar sözünüzü onlar birleş halindeyken, size nasıl cevap verir? Hayretteyim bu işte ben." Efendimiz and içerek ona şöyle buyurdular: "Sözlerimi bunlar dahi işitirler sizin kadar. Fakat cevap hususunda söze kadir olamazlar." Ömer, "Evet doğru," dedi. "Allah için güçlük mü var?" En sonunda bu laşeler atıldı bir kör kuyuya. Dirisinin ölüsünün ayakları erdi suya. Tehlikeyle başlamışken Bedir Harbi böyle bitti. Müslümanlar esirlere son derece ikram etti. Ümeyr'in İslam oluşu. Vehb'in oğlu Ümeyr bir gün hazin hazin ağlıyordu. Yanındaki Safvan'ın da yüreğini dağılıyordu. Safvan dedi, "Vallah hayat yaşanmaya değmez artık. Oğul kardeş amca gitmiş, biz ne kötü güne kaldık." Ümeyr ona doğru dedi, "Neyleyim var birkaç tasa, ailemle çocuklarım ve bir de şu borç olmasa. Tek başıma giderdim de öldürürdüm Muhammed'i." Safvan, "Hadi sen yap bunu, edeyim ben yardım."

Umeyr bunun üzerine zehirledi kılıcını, böylece o peygamberden alacaktı son hıncını. Medine'de geziyorken görür görmez Ömer onu, koşup hemen yakaladı, hoşlanmadı durumunu. Sürükleyip götürünce bildi işi Resulü Hak. "Tutma Ömer, gelsin," dedi. "Şu adamı serbest bırak." Ümeyre de "Söyle," dedi. "Niçin geldin Medine'ye?" "Oğlum burada harp esiri. Gelmeyeyim. Niçin? Niye?" "Peki lakin kılıçla gelmeye de var mı bir hak? Kılıcıma sen o kadar kıymet verme. Onu bırak. Çünkü Bedir Savaşı'nda o bir işe yaramadı. Efendimiz daha fazla maksat gaye aramadı." "Yok yok," dedi, "hiç saklama. Safvan'la Hıcır'da siz gizli gizli konuşarak bana suikast ettiniz." Ümeyr bu hal karşısında zangır zangır titreyerek, "Vallah," dedi, "öyle oldu. Öldürmeyi kurduk gerçek. Fakat bunu yoktu bilen, biliyordu ancak Safvan, senin artık hak peygamber olduğuna ettim iman." Peygamberin ölümünü gece gündüz bekleyenler, Ümeyr'in de hidayete erdiğini aldı haber. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlenmesi. Ömer ile Ebu Bekir Ali'ye "sen git," dediler. Fatıma'yı peygamberden bir kez talep et dediler. Ali gitti peygambere, hem söz söyler hem terlerdi. Resulullah Fatıma'ya bu isteği haber verdi. Peygamberin o pak kızı var idi 18'inde. Utangaçlık birdenbire harelendi benizinde. Yere dikti gözlerini. Demek o da istiyordu. Efendimiz damadına "hazır mısın?" diye sordu. Yoktu hiçbir hazırlığı. Ne yapmalı acep şimdi? "Bir atım, bir zırh gömleğim, bir kalkanım vardır," dedi. "Ötekiler gereklidir, zırhını sat," buyurdular. Gitti Ali Osman'a tez, dedi, "sana bu çok yarar, başkasına satmayayım, kaçırma gel şunu sen al." Saydı 480 dirhem, hamiyetli Osman derhal. Aldı ondan zırh gömleği, "söyle bana Ali," dedi, "gömlek artık benim midir, oldu mu bu benim şimdi?" Ali ona "elbet," dedi, sual etti Osman tekrar. "Bunu başka bir kimseye verir isen var mı zarar?" "İster sat da para kazan, ister kullan eni konu." Osman dedi, "öyleyse size verdim ben de bunu." 480 dirhem ile bitti düğün hazırlığı. Fatıma'nın cihazı da iki tane su ibriği, bir su kabı ve bir tulum, bir kat yatak, bir değirmen, bir şilteden ibaretti. İş bununla bitti hemen. Numanoğlu Harise de evinin bir tanesini bu çiftlere bağışlayıp aldı uçmak lanesini. Peygamber genç evlileri görmek için gitmiş idi. Çok sevdiği Fatıma'dan bir kap ile su istedi. Aldı iki avucuna, üstlerine serpiverdi. Onlara her damlasından büyük rahmet, sıhhat erdi. Fatıma'ya "kızım," dedi, "erdin bence emeline. Verdim seni ailemin en şerefli temeline." Sevik vakası. Müşriklerin başlarına Ebu Sufyan geçmiş idi. Müminlerden öç almaya azmetmiş, ant içmiş idi. Az zamanda toplanarak 200'den fazla asker müminlerin üzerine apansızca yürüdüler. Ebu Sufyan bu arada Huyey'den de yardım umdu. Huyey ise bu dileğe kulak kıstı ve göz yumdu. Fakat Sellem ona karşı çok müsait davranmıştı. Böylelikle Medine'nin iç durumu kavranmıştı. Ebu Sufyan Medine'nin kıyısına yaklaşarak Sadi vurdu, evler yaktı, samanlara soktu kundak. Böylece o yemininden sıyrılmış oluyordu. Yanaşmadı dövüşmeye, müminleri boşayordu. Torba torba kavrulmuş un bırakarak hemen kaçtı. Tarihçiler bu vakaya Sevik diye başlık açtı. Beni Kaynuka oymağının şımarıklığı ve akıbeti. Medine'nin kıyısında pek zengin bir oymak vardı. İçlerinden birçokları kuyumculuk yaparlardı. Beni Kaynuka denirdi bu Musevi kabileye. Kızmışlardı müşriklerin yedikleri haksilleye. Bir müminin hanımına biri bir gün sataşmıştı. Kadın "defol," dedikçe o haddi aşmış ve taşmıştı. Kadıncağızın imdadına yetişerek bir Müslüman haklamıştı kuyumcuyu. İşin sonu oldu yaman. Yahudiler zavallıyı yakalayıp linç ettiler. Hadise çok genişledi. Peygamber'e gitti haber. Geldi öğüt verdi fakat dinleyen yok. İşe bakın. Sen dediler bizi Kureyş oymağına ölçme sakın. Sizinle bir tutuşursak gücümüzü anlarsınız. Bu ne büyük küstahlıktı. Bu ne çalım. Bu ne ağız. Kalelere çekilerek şımardılar, laf

attılar, müminler bu azgınları inlerinde kuşattılar. Onlar 400 piyade ile 300 zırhlı cengaverdi. Fakat Allah kalplerine birdenbire korku verdi. Şam iline göçmek için müsaade istediler. Yurdumuzu malımızı bırakalım biz dediler. Müsaade buyrulunca Medine'den defoldular. Müminler de azgınların şerlerinden kurtuldular.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette sizlerin olsun, üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda cümlenizi aziz ve ihtiyar eylesin. Tefsir sohbetimizde Bakara Suresi Şerifesinin 130. 131. 132. ayet-i kerimeleri üzerinde konuşmamı yapmak istiyorum. Bu ayet-i kerimelerin mübarek metinlerini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yergabu am milleti İbrahim'e illa men sefiha nefsehu. Ve lekad istafaynahu fid dünya ve innehu fil ahireti ve minel salihin. İz gâle lehu rabbuhu eslim, gâle eslemtu li rabbil alemin. Ve vassâ biha İbrahim'u benihi ve Yakub'u. Ya beniye innallâhe istafâ lekumud dîne felâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Sadakallâhul azim. 3 ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeler, geçen haftalardaki ayet-i kerimelerde İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın nasıl Allah'ın mübarek kulları olduğu, nasıl Kabe'yi bina ettikleri, nasıl bina ettikleri zaman dualar eyledikleri, nasıl nesillerinden Peygamber Efendimiz'in gelmesi nesillerini yerleştirdikleri, efendim, topluluktan bir mübarek peygamberin çıkmasına dua ettiklerini anlatmıştım. Bu konular bunlardı. Ve men yergabu an milleti İbrahim. İbrahim'in bu çığırı, bu dini, bu inanç yolu, bu nurlu efendim şeyi, efendim, dininden kim yüz çevirir? Buradaki men soru edatıdır. Arapçada men kim o manası? Mesela kapı çalındığı zaman tak tak tak kapı çalındı. İçerideki sorar men hu. Yani o kapıdaki kim? Kim o? Biz Türkçe kim o diyoruz. Men kim demek yani. Ve men yergabu kim? Efendim yüz çevirir. Ragibe yergabu bir fiil ama kullandığı edatla efendim manası değişik noktalara gidiyor, değişiyor. Bunu lisan öğrenen kardeşlerime dikkatini çekmek istiyorum. Bilmesini istiyorum. Şimdi kelimelerin sadece tek olarak kendisine

yapmayacaklar. Bir dili öğrenmek isteyen efendim, bir genç, dikkatli bir genç ne yapacak? O dilde, o kelimenin sadece tek olarak kendisine bakmayacak. Cümle içinde hangi edatlarla, hangi tümleşlerle efendim nasıl kullanıldığına bakacak. Bu çok önemli. Türkçe'de de önemli. Efendim İngilizce'de de önemli. Arapça'da da önemli. Arapça'da edatlar, mesela bu ragibe fiili, ragibe, rağbet masları. Rağbet deyince biz şimdi tek kelimeye bakarsak rağbet etmek, bir şeye heveslenmek, teveccüh göstermek, ilgi göstermek, onu istemek manasına geliyor. Ama ragibe an ile kullanılırsa o zaman aksi manaya geliyor. Ragibe fi ile kullanılırsa, fi edatıyla kullanılırsa, ragibtu fi hazel emr. Bu işe rağbet etti manasına geliyor. Fi ile kullanıldığı zaman. Ama ragibtu an hazel emr. Ben bu işten nefret ettim, bu işi istemedim manasına geliyor. An, uzaklaşmak manasını veriyor yani. Şimdi burada da ragibe fi ile an ile kullanılmış. Ve men yerde bu an milleti İbrahim. İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Çevirmez, çevirmemelidir. Çünkü onun yolu çok güzel yol. Allah'ın sevdiği yol, nurlu yol, doğru yol, mantıklı yol, ilmi yol. Efendim, aklın, vicdanın kabul edeceği aklın yolu, mantığın yolu, imanın, kalbin yolu. Kim bundan yüz çevirir? Soruyor. İlla mezhebiye nefsi. Kimse çevirmez ama çevirse yüzünü bu yoldan, başka yolda gitse, bu yola gitmese, gitse kim gider? Ben o kimse ki sefihe nefsehu, nefsini efendim tezdil ve tahkir eden, yani nefsine zarar vermek isteyen, nefsini esarete, mahkumiyete sokmak isteyen, nefsine efendim kötülük yapmak isteyen ancak buradan yüz çevirir. Yani kendisini helak etmek isteyen, kendisini mahvetmek isteyen ancak yüz çevirir. Başkası çevirmez. Sefihe akılsızlık etmek demek. Yani süfehada akılsızlar demek. Sefih akılsız demek Arapçada. Yani aklını kullanmayan, akıllıca hareket etmeyen filan manasına efendim süfeha, efendim böyle aklını kullanmayan, beyinsiz, akılsız, cühela, takımı gibi kullanılıyor bu kelime. Nefsine efendim akılsızlık etmek, yani nefsini tehlikeye sokacak, efendim onun hor ve zilil olmasına sebep olacak, efendim cezaya çarpılmasına sebep olacak işi yapmak. Ancak böyle yapan bir kimse yüz çevirir. Yani kim İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gitmez de aksi yola giderse kendisine zarar vermiş olur. Kendisinin ne zarar vermiş, kendisine akılsızca, akla mantığa sığmaz şekilde efendim ters, kötü efendim sonuç hazırlayacak şekilde efendim davranan insandan başkası İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı o güzel yolda yüz çevirmez. O yolda gider. Akıllılar, İmanlılar, mantıklılar, efendim, vicdanlılar, efendim, hal sahibi, irfan sahibi onun yoluna gider. Gitmiyorsa demek ki efendim, kendisine akılsızca felaketi hazırlayan bir insan. Akıbetini düşünmeyen, işin vehametini anlamayan, anlamadan yanlış ve kötü, ters ve tehlikeli işi yapan kimseler ancak böyle oradan yüz çevirir. Soruyu soruyor, kimse çevirmez ancak akılsızlar çevirir. Kendisine akılsızca kötülük yapan insanlar yüz çevirir o yoldan diyor. Evet, herkesin İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı o akıl, mantık, bilim, irfan yolunda hareket etmesi lazım. Niye o yıldıza tapıyor insanlar? O yıldıza, bu yıldıza tapmışlar parlaklığına göre. Ay'a, güneşe tapmışlar. Halbuki biz şimdi biliyoruz. Ay dünyanın etrafında dönen ne kadar aciz bir gök parçası. Yani dünyadan ne kadar küçük. Dünyanın uydusu. Yani Ay'a niye tapmışlar? Dünyaya tabi. Güneş'e niye tapmışlar? Çünkü fezada nice güneşler, güneşten çok daha güçlü, kuvvetli, hem cüssesi büyük, kitlesi büyük, hem efendim çok daha kuvvetli, harareti olan nice şeyler var. İnsanlar işte onu aldatıcı göz izlenimleriyle büyük görmüş, yakında olduğu için, halbuki ondan çok daha büyük olanlar uzakta olduğundan küçük görünüyor ama daha büyük. Küçük olanı Tanrı sanmış, halbuki arkada, yani Tanrı seçecek olsa, hepsinin büyüklüğünü akılla, mantıkla ölçecek olsa, hiç olmasa çapı en büyük olanını seçse, tabii onu bile anlayamayacak kadar bilmiyor.

bizden uzak. İbrahim Aleyhisselam olmaz böyle. Şimdi onun açtığı bu akıl mantık yolu, bu cesaret, kavmine yanlışlığı söyleyebilmek, putları kırabilmek, elinizle yaptığınız. Tabi o putlar da ne? Bu güneşin sembolü diyorlar, timsali diyorlar. Bu ayın timsali, ayı temsil ediyor manasında yani. Heykeli yapmış, bu ne? Niye yaptım bunu? Niye koydum bu puthaneye? Efendim işte biz aya tapıyoruz da ay tabii yanımıza gelmiyor. Bizim mabedimize girmiyor. Onun namına işte böyle yontuyoruz. Bu ayın temsilcisi olsun, vekili olsun. Şey olur mu? Yani bu da bir ayrı saçmalık. Yani ne kadar, kaç çeşit, neresinden baksan ne kadar acıklı, ne kadar komik, ne kadar gülünç inançlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam gibi milattan 2000 küsür yıl önce çıkmış, yani o devirleri düşünün diye tarihi söylüyorum efendim. O devirde dünyadaki insanların şeylerini düşünün. Çıkmış ve yanlış bu diye söyleyebilmiş. Ve bir çığır açmış kendi çocuklarıyla, torunlarıyla hak dini, hak yolu, Allah'ın yeri göğü yaratan, alemlerin yaratıcısının, Rabbül Aleminin bir olduğunu, yeri göğü yaratan ulu Allah'a efendim ibadet edilmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi kim bundan yüz çevirir? Ancak kendisini helak edecek olan, kendisine akılsızca felaket, akıbet hazırlayan kimseler ancak yüz çevirir. Ve lakat istifa, yani bu istifhamı istinkari derler, inkari derler. Yani kimse çevirmesin. Kim çevirir? Çevirmemeli. Efendim böyle bir güzel yoldan yönünü bu yola girmeli. Bu yolda yürümeli. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı övücü kelimelerle Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki ve lakat istifaynâhu fid dünya. Ben alemlerin Rabbi, yaradanınız, ben azimüşşan, onu dünya hayatında şu yaşadığınız sizin şu aleminizde, şu dünyanızda seçkin bir kul eyledim, seçtim. İstafa, yestafi, saffet, süzmek, özünü seçmek, almak, ayırmak manasına geliyor. Tabi insanların içinden en iyisini Cenab-ı Hak seçmiş, en halisini, en muhlisini, en kendisine bağlı olanı, en akıllısını, en cesaretlisini, en güzel vasıflara sahip olanını, en cömertini, en yumuşak duyulusunu, en merhametlisini, en gözyaşlısını. İbrahim Aleyhisselam'ın o kadar çok güzel meziyetleri var ki saymakla bitmez. Duygulu insan. Yani böyle sert haşim bir insan değil. Mücadele vermiş ama gözü yaşlı efendim bir insan. Misafirperver bir insan. Misafirsiz sofraya oturmamış. Misafir olmadığı zaman çıkar dışarılarda sofrasına davet edecek insan ararmış. Öyle güzel huylara sahip bir insan efendim, ama babalığına, üvey babasına veya bir rivayete göre kendi babasına niye bu putları yapıyorsunuz elinizle, niye buna takıyorsunuz, bu taş değil miydi az önce, dağdan getirmedin mi, niye buna takıyorsun diye söyleyebilmiş efendim, ikaz edebilmiş. Yani babalık, evlatlık veya büyüklük, küçüklük başka, efendim gerçek başka, gerçeği her yerde söylemesi lazım. Allah o kulu seçmiş, İbrahim Aleyhisselam'ı güzel bir kul eylemiş. Dünyada hem akılla, edeple, ahlakla seçmiş, hem de o güzel sıfatlarla onu insanların şeref bakımından en yükseği olan peygamberliğe yükseltmiş. O rütbeyi, o makamı, o vazifeyi vermiş. Onu layık bulmuş, onu layık tesip buyurmuş Cenab-ı Hak Teala. Peygamber eylemiş. Hem de peygamberlerin ulularından, gözdelerinden, ulul azm peygamberlerden birisi İbrahim Aleyhisselam. Dünyada hem akılca, hem gönülce, hem ahlakça, hem de rütbece, manevi makam bakımından seçtiği bir kimse. Tamam. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Hiç şüphe yok ki o ahirette de efendim Allah'ın salih kullarının seçkinlerinden olarak Allah'ın efendim cennette kıldığı iyi kulları içinde yer alacak. Biliyorsunuz bir dünya var. Bu dünya sözünün bu bir söz takımıydı aslında. Sıfat tamlamasıydı ama çok kullanıldığı için kısaltılmış. Neydi? El

hayatü dünya. Yani şu anda içinde bulunduğumuz efendim şimdiki hayat. Bize yakın olan hayat. Ötekisi neydi? El hayatü ahire. Sonraki hayat. Yani bu hayattan sonra asıl bir hayat var. Ona ahiret hayatı diyoruz. Ya, veyahut efendim bu söz takımı efendim eddar dünya da olabilir. Yani şimdiki ev eddarul ahire, sonraki ev. Yani eğer yaşadığımız şeyi, çevreyi bir ev gibi düşünürsek, yurt gibi düşünürsek, efendim şimdiki yurt, sonraki yurt. Şimdi içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, bulunduğumuz çevre, sonra gideceğimiz çevre. Bu iki büyük kavram. Biz Müslümanlar, müminler, amentümüze açıkça ifade ediyoruz. Vel ba'su ba'del mevdi hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır, ahiret efendim, hayatı vardır diye. Şimdi bazıları kendilerine peygamber geldiği halde, Allah bildirdiği halde ahiret hayatını inkar ediyor. Hatta efendim ben şu dinlerim, bu dinlerim diyen bazı kimseler diyorlar ki işte hepsi bu dünyada. Hayır, bu dünyada değil. Bu dünya sadece darı dünyadır. Bu dünyada olanlar bitecek, ondan sonra bitiyor. İster istemez bitiyor. Çırpınsalar da bitiyor. Ondan sonra ahiret hayatı var. Şimdi bu ahiret hayatı bazıları inkar ediyor. Yani kemikleri getirmiş Peygamber Efendimiz'in karşısında ufalamış. Parçaları yere ufalanırken böyle kum halinde. Allah bu kemikleri mi diriltecek? Evet. Bu kemikleri diriltecek. Bu kemiklerin sahibini ahirette diriltecek. Mümin kulsa cennette ebedi saadete mazhar kılacak. Efendim kafir kulsa cehennemde ebedi azaba efendim atacak. İleride olacak bir şeyi bildiriyor Cenab-ı Hak peygamberlere göndererek. Bütün ilahi dinler bunu beyan etmişler. Bazıları bu çürüyen kemiklere bakarak bu işin olmayacağını düşünüyorlar ama Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki ve huve bi kulli halkın alim, her çeşit yaratmaya kadir. Dünyada da ahirette de Allah'ın seçkin bir kulu olan İbrahim'in yolundan kim ayrılır? Akılsızlar, kendisini felakete atanlar, kendilerine kötülük yapanlar, kötü akıbeti kendilerine efendim getirecek, düşüncesizce hatta davrananlar ancak böyle yapar buyuruyor bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Şimdi burada tabi kime bu hitap? İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan dönenler kim? Tevhidi bırakanlar. Kim Allah'ın birliğine inancı bırakmışsa, bu birlikten, tevhidden sapmışsa, efendim şirke düşmüşse onlar. Rivayet ediliyor ki Yahudilerin Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirde Medine-i Münevvere'de yaşayan kabileleri vardı. O kabilelerin büyük alimlerinden Abdullah İbni Selam. Bu bir büyük alim, eski kitapları okuyan, İbranice bilen bir büyük zat ve böyle bir peygamber gelecek diye bilenlerden. Geldiği zaman da Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince de onu araştırıp, tetkik edip, toplantılarına gelip, konuşmalarını dinleyip, efendim, sıfatlarının Tevrat'ta yazıldığı gibi olduğunu anlayıp, efendim, İslam'ın hak din olduğunu efendim, anlayan kişi, Peygamber Efendimiz'e gelmiş demiş ki, ya Resulallah, ben senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım, alim olduğum için. Şimdi ben Müslüman olduğumuz ilan etmeden önce bir şey istiyorum. Sen benim kavmime, benim hakkımda bir soru sor bakalım. Nasıl biliyorlar beni diye sor. Niye demiş? Çünkü ben Müslüman oldum deyince belki kötü diyecekler. İlk önce bir sor öyle demeden. Bakalım ben nasıl bir kimseymişim. Yahudilerin kabilelerinden ileri gelenleri Peygamber Efendimiz çağırmış, sormuş. O Abdullah İbni Selam diye sizden birisi var. Alim bir kimse falan diyorlar. Nasıl bir insan bu diye. Çok methetmişler. Çok iyidir, çok alimdir, çok dürüsttür, çok ahlaklıdır. Efendim, peki bu Müslüman olursa ne dersiniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu inşallah yeri gelince tam böyle kelimesi kelimesine rivayetleri okur size anlatırım. Olmaz kesinlikle demişler. O da saklandığı perdenin arkasından çıkarak demiş kavim. Efendim hak yok, İslam'dır. Tevrat'ta geleceği bildirilen peygamber budur. İman edin, ben iman ettim, sizi iman edin demiş. Şimdi bu Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, Müslüman olmuş olan, Kur'an-ı Kerim'de de methedilen, Kur'an-ı Kerim'de bunu metheden, bu mübarek sahabiyi metheden ayetler var.

zat bu Muhammed'dir diye efendim söylemiş, anlatmış. Öyle anlatınca Seleme Müslüman olmuş. Yani şeyinin, amcasının sözlerini kabul etmiş ama Muhacir isimli öbürü inkar etmiş. Neden? Yani gerçek söylediği halde inkar ediyor. Yani Müslüman olmuyor. Etmiş. Artık onun kendisinin hesabını versin. Zaten hayatı bitti, vefat etti, gitti. Bu ayet-i kerime onun için inmiş. Yani madem İbrahim Aleyhisselam'ın neslindensin, madem İbrahim'i Abraham deyip seviyorsunuz, sayıyorsunuz, efendim, niye onun yolunda gitmiyor? Niye efendim, yanlış inançta kalıyorsunuz? Kim onun yolunda gitmezse, onun inancına sahip olmazsa, o yolda yürümezse, şüphesiz ki o ancak kendisine kötülük eden, nefsine hor eden, tehlikeye sokan kimsedir diye bu ayet-i kerime İbrahim Aleyhisselam'ı reddedip onun yolunda gitmeyenlerin yanlış yolda olduğunu beyan için inmiş. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın güzel meziyetlerini anlatarak ikinci ayet-i kerimede buyuruyor ki اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِذْ kelimesini tanımışsınızdır artık. Bir şeyi hatırlatmak için, hatıra getirmek için, öne sürmek için kullanılan bir eylem. Hani bir zamanlar şöyle olmuştu ya manasında. قَالَ لَهُ رَبُّهُ İbrahim'e Rabb'ı, Rabbul Alemin ne demişti hani? اَسْلِمْ Sen kendini Rabbul Alemin'e teslim et. Putlara teslim olma, batıl inançlara kayma. Kendini alemlerin Rabbına efendim teslim et. Ona boyun eğ, ona kulluk et. Ona efendim yönel diye emretmiş Allahu Teala Hazretleri efendim. Kale İbrahim Aleyhisselam da ne demişti? Rabb'ı böyle deyince Esremtü li Rabbil Alemin. Evet. Ben alemlerin Rabbına kendimi teslim ettim. Ona itaat ediyorum. Onun sevdiği yola giriyorum. Yanlış yolları, şirki, efendim, kuda tapmayı, açar tapmayı neyse efendim bir kenara koyuyorum. Kavmimin batıl inançlarından uzağım. Efendim, hatta onlara hasımım diye bildirmiş. Böylece İbrahim Aleyhisselam'ın fazilet mücadelesini, tevhid, Allah'ın birliğini anlatma uğraşını, asil şeyini, mücadelesini hatırlatıyor. Esleme Yüslim'i, İslam kendini selamete efendim götürmek manasında bir kelime Arapçada. Yani esen olan, selamette olan, tehlikesiz olan tarafa efendim yöneltmek manasına geliyor. İnsan Allah'a inandığı zaman kendisini tehlikelerden kurtarıp esen olan, selamette olan tarafa çekmiş. Yani dalgalı denizden karaya, sahili selamete çıkarmış olduğundan bu kelime imanı kabul edip küfür dalgalarının azgın kayalıklar arasındaki çarpılıp parçalanma tehlikesinden kurtulup selamete çıkmak gibi sahneyi düşünelim. Efendim, yani inancı kabul edip efendim, o güzel yola girmeyi ifade etmekle kullanılıyor. Biz buna İslam olmak diyoruz. Yani ne? Allah'a teslim etmek. Bu İslam olmak deniliyor. Şimdi Cenab-ı Hak tabi ona ilham ediyor efendim, gönlüne. O da tabi herkese Cenab-ı Hak doğru yolu kabul etmesi için efendim delilleri herkese kişisel olarak size, bana, efendim başkalarına, Avrupalılara, Amerikalılara, Eskimolara, Afrikalılara, herkese Cenab-ı Hak delillerini gösterir. Hem dışarıdaki delillerini gösterir, onun şahsına ait, hem de aklına, gönlüne, içeriden efendim deliller gösterir. Kendi varlığını kabul etmesi için şartları ihsan eder. Ama insanlar bu şartları kabul etmiyor. Bu şartlardan yüz çeviriyor. Yani bu delilleri, bu belgeleri görüp de tamam haklı diyemiyor. Karşısına gelen yol ayrımında doğru yola girmiyor. Ters yola giriyor. Ters yolda da helak oluyor. Evet, maalesef. İbrahim Aleyhisselam da tabii putperest bir kavim için

yetişti, bu da tapabilirdi, tapmadı. Eğer aya güneşe tapma ihtimalleri önüne serildi, o onlara katılmadı. Sonuç itibariyle efendim doğru Cenab-ı Hakk'a efendim iman ederek kendisini selamete erdirmiş oldu. Yani İslam olmuş oldu. Bütün peygamberlerin insanları çağırdığı yol budur. Yani İslam olmak, yani kendisini selamete efendim çıkartmak, kendisini tehlikelerden sıyırmak, efendim karanlıklardan, tehlikelerden sıyrılıp selamete erdirmek, yani İslam olmak. Yani puta tapmaktan, yanlış inançlardan sıyrılıp doğru inanca efendim ermek. Bütün peygamberler kesin olarak hepsi Adem Aleyhisselam'dan ismini bildiğimiz, bilmediğimiz, Allah'ın gerçekten vazifelendirdiği bütün hak peygamberler bunu böyle söylemişlerdir. Bu kesin. Peygamber Efendimiz de böyle bildiriyor. Ayet-i Kerime'den de böyle bildiriyor. Şimdi bu İslam inancı ve vassa biha İbrahim'u beni, bu inancı biha'daki hazemleri efendim İslam'a gidiyor. Bu inanca gidiyor. Millete İbrahim'e gidiyor. Yani İbrahim'in yolu, dini ona gidiyor. Efendim bu yolu İbrahim çocuklarına vasiyet etmiştik. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın efendim neslinden onun dedesi olduğunu ile birçok meşhur kavimler efendim milletler türedi. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim bir rivayete göre 4 oğlu vardı. Efendim işte 2 tanesini biz çok iyi biliyoruz. Birisi İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in dedesi tarafı oluyor. İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer de bu küçük İsmail'i Mekke'ye, Aleyhisselam'ı Mekke'ye daha ekin bitmez bir dağ arasında kulluk vaadiyken getirip yerleştirmişti. Oradan biliyoruz İsmail Aleyhisselam bir çocuğu. Bir çocuğu da efendim İshak Aleyhisselam. Efendim İshak Aleyhisselam'ı da efendim onu da nereden biliyoruz? Onun oğlu Yakup Aleyhisselam'dı. Efendim Yakup Aleyhisselam'ın oğlu da Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın işte Mısır'daki hayatının efendim böyle ilginç şeyini, kardeşlerini kıskanıp onu kuyuya atmaları, satılması, sonra gittiği yerde efendim olaylar, bunlar Sure-i Yusuf'ta gelecek Kur'an-ı Kerim'de. Efendim güzel güzel onları şey yapacağız. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup, onun babası İshak, onun babası İbrahim. Yani Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Efendim, şimdi bu ayet-i kerimede de ismi geçiyor ya, efendim, ve vassa biha İbrahim'u benihi ve Yakup. Yakup. O da torunu oluyor. Şimdi, bu inancı İbrahim çocuklarına vasiyet etti veya tavsiye eyledi. Vassa, efendim, kıraatlerin birisi de evsa diye geçiyor. Öğütlemek yani, aman evlatlarım, sakın ha yanlış inançlara sapmayın. Bu başka etraftaki, çevredeki veya mazideki efendim putperestlerin, şaşkınların, madrabazların, şarlatanların, efendim hokkabazların, rahiplerin şeylerine gitmeyin. Efendim aman bu tevhid inancına, İslam inancına bağlı kalın diye tavsiye eyledi İbrahim Aleyhisselam çocuklarına. Efendim demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen herkesin o tevhid inancında olması lazım. Şirke puta, haça tapmaması lazımdı. Ve Yakub'u, burada Yakup kelimesinin B harfi ötre okunuyor bizim rivayetlerimiz. Böyle Kur'an-ı Kerim'e yazılmış olan kelimelerin biliyorsunuz. Efendim çeşitli kıraatler var. Yakub'u biz ötre kıraatini tercih etmişiz Kur'an-ı Kerim'de. O zaman ne demek olur? Bu öğüdü Yakup Aleyhisselam da çocuklarına verdi. İbrahim Aleyhisselam da çocuklarına bunu tavsiye etti. Yakup Aleyhisselam da çocuklarına bunu tavsiye etti. Ya da vasiyet etti. Vasiyetle tavsiye arasında fark ne? Tavsiye bir insanı çağırırsın, öğüt verirsin. Aman şöyle yap, aman böyle yapma. Böyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan kötü olur. Tamam. Vasiyet ben öldükten sonra aman şöyle yapın, böyle yapın. Bak ben aranızdan ayrılıyorum, ölüyorum. Efendim öleceğim, ahirete göçeceğim. Benden sonra sakın ha şöyle şöyle yapmayın, böyle böyle yapın. Buna vasiyet.

Türkçe bilmiyor bunlar. İbrahim Aleyhisselam bu İslam olmayı, Müslüman yaşamayı tavsiye etti veya vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da ve Yakup'u. Yakup Aleyhisselam. Şimdi buradaki ve Yakup'u, Yakup Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam İbrahim'e bağlı olursa kelime olarak İbrahim çocuklarına tavsiye etti. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İbrahim tavsiye etti ve Hazreti Yakup tavsiye etti manasına gelir. Eğer Benihi kelimesine bağlı olursa yani İbrahim çocuklarına tavsiye etti ve Yakube. O zaman ötürü okunur. Ötürü okunmaz, üstün okunur. Ve Yakube bu kıraatte var. O zaman Yakub'a da efendim vasiyet etti. Şimdi Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında torunu Yakup Aleyhisselam doğmuş muydu, var mıydı? Efendim ayeti kerimelerden ve efendim tarihi bir takım delillerden çok değerli tefsir alimleri efendim sağlığında bu torununu gördü İbrahim Aleyhisselam. Ona da tavsiye etti. İleride başka ayet-i kerimeler gelecek. Efendim o ayet-i kerimelerin açıklanmalarında da bunu göreceğiz. Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam sağken doğmuştu torunu. Yakup Aleyhisselam'a da tavsiyesi bizzat İbrahim Aleyhisselam tarafından öğütlemesi onun tarafından yapılmıştı manası da çıkıyor o zaman. Yahut da geleneksel olarak İbrahim Aleyhisselam çocuklarına vasiyet etti, çocukları çocuklarına. Bu arada da Yakup Aleyhisselam da kendi evlatlarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam'ın Yahudiler bakımından çok önemi var. Çünkü Yakup Aleyhisselam efendim İsrail lakaplı. İsrail Abdullah manasına geliyor o dilde. İbrani dilinde Allah'ın kulu. Yani biz Abdullah ismini nasıl kullanıyoruz? Onlar da kullanmışlar. İsrail Allah'ın kulu. Yakup İsrail sıfatlı. Yani Yakup Aleyhisselam'ın sıfatı bu. Beni İsrail ne demek? İsrail'in oğulları. Beni İsrail yani 12 tane oğlu varmış. Bir tanesi Yusuf Aleyhisselam. İşte bir tanesi Bünyamin Aleyhisselam. Sonra başka isimler var. 12 tane evladın isimleri rivayet ediliyor. Bunlara esbat deniliyor. Bunlardan kabileler türemiş. O kabileler yayılmış. Bu Beni İsrail. Sonra bunlara Yahudi denmiş. Yahudi neden dendiğini de geçmiş sohbetlerde söylemiştim. O da ayrı bir sıfat. Çeşitli rivayetler var. Neden Yahudi ismi verildi? Yani Yahudilerin çok hürmet ettiği ve kendilerine bağlı olduğu bir kimse olduğu için özellikle bu ayetin kerimede efendim onun ismini zikrediyor. Yani burada bir işaret var ki ey Yahudiler, ey Beni İsrail, ey Yakup Aleyhisselam'ın torunları, ey İsrail lakaplı olan Yakup Aleyhisselam'ın torunları. Bak o da bu İslam olmayı tavsiye etmişti. Manası var burada. Ne demişler bu mübarek peygamberler? Ya Beniye, ey çocuklarım demiş her birisi. Ya İbrahim Aleyhisselam oğullarına ve torunu Yakup'a demiş oluyor. Ya İbrahim Aleyhisselam oğullarına, Yakup Aleyhisselam da oğullarına böylece geleneksel demiş oluyorlar. Beniye ne demek? Beni çocuklar demek. Beniye niye böyle bileye geliyor? Benim çocuklarım. Ey benim evlatlarım. Ey benim çocuklarım demek. Kalem. Kalemim. Kalemi derler Araplar. Benim kalemim. Ya beniye. Ey evlatlarım benim. Ey benim sevgili evlatlarım. Demiş bu mübarek peygamber. Peki bir de Büneyye var. Kur'an-ı Kerim'de hocam bazı ayetlerde de ya Büneyye diyor Lokman Aleyhisselam çocuğuna. Ha o da şey demek. Büneyye ey benim sevgili oğulcağızım demek. Oğulcağızım demek. Küçültme takısı. Kuş diyoruz. Kuşcağız diyoruz. Efendim, adam diyoruz. Adamcık diyoruz. Zavallıcık diyoruz. Küçültme. Sevgiden dolayı, muhabbetten dolayı veya küçük olduğundan efendim kullanılan bir dil bilgisi kalıbı bu. Efendim Büneyye oğulcuğum demek. Beniyye ey oğullarım, ey benim oğullarım demişler bu mübarek peygamberler. İnnallâhe sefâlekümüt dîne. Bakın her biriniz Allah size seçti, sizin için seçti dini. Bu dini. Et dine burada İslam'ın gelmesi o malum olan İslam dini manasında. Bu dini Allah sizin için seçti. Bak bu güzel bir din böyle tertemiz süzülmüş.

0: safi, katıksız, halis, pırıl pırıl, saf bu güzel din. Sizin için bu hani efendim Allah-u Teala Hazretleri bak bizleri vazifelendirdi, tebliğ ettirdi, öğrettirdi yeryüzünde. Biz bunun şeyini yaptık. Bu sizin için Allah'ın seçtiği, tercih ettiği, efendim koyduğu uyun diye şey yaptı. Din aman efendim fela temutunne, sakın ha siz ölmeyiniz. Sakın ha şimdi fela temutu dese ölmeyin demek olur. Ama temutunne diye sonuna nunu tekidi sakile gelmiş. Bu sakın ha asla ve kata kesinlikle filan manasına gelen bir takıdır. Sakın siz ölmeyiniz illa ve entüm müslümanın. Ancak Allah'a Müslüman olmuş olarak kendinizi teslim etmiş olarak, şirkten sıyırmış olarak, şirk, küfür, efendim Allah'ın sevmediği yanlış inançlar, yanlış şeyler olmadan tertemiz böyle sıyrılmış, sahili selamete çıkmış Müslüman kullar olarak ancak efendim ölün başka türlü ölmeyin. Yani Müslümanlıktan bir başka hal üzere kaymış ayağınız kaymış olarak, sapıtmış, şaşırmış olarak aman bu dünyadan ayrılmayın. Çünkü muhterem kardeşlerim, bu niye Müslüman olarak ölüm başka türlü ölmeyin deniliyor? Çünkü işin sonucu önemli. Yani baş tarafta iyi iyi gidiyor da sonradan bozuyor. Bozulduğu zaman sonuç önemli. En sonuç önemli. Yani bu çocuk efendim okulun birinci sınıfında iyiydi. İkinci sınıfında da iyiydi de sonunda çok bozuldu. Çok bozulduysa diplomayı alamadı. Yani ilk baştaki iyiydi. Birinci sınıfta çok iyiydi. İkinci sınıfta iyiydi. Ama daha sonraki sınıflarda en sonuncu sınıfta hiç çalışmadı. Tamam. Bu sene çalışmadı. Bir dahaki sene de çalışmadı. O zaman belge alır. Okuldan ayrılır. Seninle uğraşamayız. Bir sürü efendim tahsil görmek isteyen insan var. Sırada bekliyor. Sıra yokluğunda sana sıra vermişiz. Öğretmenler ders anlatıyor. Sen çalışmıyorsun. Derslere oyun oynuyorsun. Efendim tembellik yapıyorsun. Bırak da başka bu işi güzelce yapacak insanlar gelsin diye atarlar okuldan insanı. Sonuç önemli. Sonuç önemli olduğu için böyle ölün diyor. Şeyde de efendim hadis-i şeriflerde de bu vardır. Efendim insanın efendim yaşamasına göre ölümü olur. Müslüman olarak yaşarsa, İslam'a hürmetkar olursa, muhabbetli olursa, niyeti halis olursa Cenab-ı Hak sonucunda onu Müslüman olarak ahirete göçme nimetine erdirir. Onun için hüsnü hatime ile Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulu olarak ahirete göçmek isteyen insanın yapacağı şey nedir? Her zaman söylüyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, her zaman ihlal ediyorum. Her zaman ikaz ediyorum. Çare nedir? Çare aklı başındayken, sağlıklı, sıhhatli iken, gücü kuvveti yerindeyken efendim iyi tercihler yapıp iyi kul olmak, iyi işler yapmak, iyi insan olarak yaşamak. Yoksa ben böyle yamuk yamuk giderim de en sonunda direksiyonu çeviririm. Direksiyon en sonunda fırt diye dönmüyor, uçurma yuvarlanır gider. Yani en iyisi başından frene bas, yanlış yolda hızlı gidişini bırak, bu yoldan şöyle bir geriye dön, doğru yola gir, Cenab-ı Hakk'ın yolunda ihlasla yürü, eski günahlarının affı için de çok yalvar. Çok ağla, belki affeder, belki affetmez diye çok kork, affettirmek için de çok iyilik yap. İşin akıllıca, akıllı insanların yapacağı yolu, yöntemi, şekli budur. İnsanın kişisel ölümü, onun özel kıyametidir. Onun kıyameti koptu mu, bu dünyadan göçtü mü artık onu kimse kurtaramaz. Kendisi kendisine yazık etmişse sonradan arkadakilerin ona bir faydası olamaz. Kendisi mümin olamadıysa, kötü bir şekilde göçtüyse mahvolur. Onun için gelin aziz izleyiciler, aziz dinleyiciler, muhterem kardeşlerim, tüm insanlara hitap ediyoruz. Yani sadece bir bölgeye, bir yöreye, bir dinin mensuplarına değil, tüm insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'in hitabını naklediyorum. Ben sadece efendim bir hoparlör gibi düşünün, sesi nakleden bir cihaz gibi düşünün. Gelin alemlerin Rabbına halis muhlis teslim olun. Ona itaat edin. Onun emrine girin. Bırakın şu zulmü. En büyük zulüm olan şirki, küfrü. efendim edepli, uslu, terbiyeli, efendim kul olun, güzel işler yapın, vicdanınız da rahat olur, efendim namınız da temiz olur, şanınız da güzel olur, iyi dönür, şan kalır, ahirette de yüzü gidersiniz, ahirette de Cenab-ı Hak efendim sizi büyük mükafatları elde edip cennetiyle, cemaatiyle bir şey eder. Yani insan iyi insan olunca ne zarar ediyor muhterem kardeşlerim? Bunu bir soralım. Herkes kendisine sor. Emin olun keskin sirke köküne zarardır. Günahları işleyen, kötülükleri yapan hiç de mutlu değildir. İyilikleri yapan hem bu dünyada daha rahattır, daha mutludur. Efendim hem de ahirette kazançlıdır. Bu kesin. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Haçın, putun, yıldızın, ayın, güneşin sözü yoktur, faydası yoktur. İş Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk edip onun rızasını kazanmaktır. Bunu yapalım. Allah'a kul olalım. Allah'ın emrini tutalım. Cenab-ı Hakk'a efendim güzel kulluk ederek rızasını kazanalım. Allah Teala Hazretleri bizi müttefi, muhsin, halis, muhlis kullardan eylesin. Aziz dinleyiciler, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer ile Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz," buyurdu.

Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler, koymuş oldukları sağlam ve değişmez kaide ve kurallarla hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Müslümanlardan pek çok kimseler kendilerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişler ve bu yolda ümmetin kendilerine tabi olduğu insanlar olmuşlardır ki, Seb'a ve Aşere imamları bu zümreden sayılmaktadır.

Kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Teahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Dürre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Dürre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı'ya kıraat ilmi ilk olarak büyük alim İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri kıraat ilmini ülkemizde köklü bir ilim haline getirdi. Osmanlı'da Darul Hufuzlar ve Darul Kurra'ların da kıraat ilminin yerleşmesinde büyük hizmeti olmuştur. Cumhuriyet döneminde de cefakar alimlerimizin gayretleriyle bu ilimde kesinti yaşanmadı. Bu gayretli alimlerimizden birkaçının ismini yeri gelmişken hatırlamak ve onları da rahmetle yad etmek isteriz. İsmail Bayri, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses, Rahmi Şenses, Gönelli Mehmet Efendi, Mahmut Sarıcaoğlu, Ahmet Arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İza vakaatil vakia.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Dil Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri namiyle meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gitti.

ettikleri Haccac bin Yusuf es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dinli olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbni Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraatte ona uyduğunu bildirir. Bin Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Edduri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medini'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Gezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a yakın bir yaşta vefat etmiştir.

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için, hadis rivayeti azdır, kıraatte çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu

ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahit yaşayışıyla ilgili hallerini şöyle anlatıyor. Ebu Amr her gün 2 fels dinarın 1/1000'i para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

Kıraat imamı Ebu Amr hikmetli sözlerinde der ki, ilmin evvelinde susmak, sonra güzel sual sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala hazretlerinin mühründe nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir. Cebimdekinden paylaşmak da olabilir. Elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir. Bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunlar hepsi aslında değer odaklı davranışlar. Böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Konumuz Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf şeklinde toplanması. Hazreti Ebubekir dönemine, Peygamber Efendimiz'den sonraki ilk halife dönemine ister istemez geçmiş oluyoruz ve Kur'an bir Müslümanın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu için Peygamber Efendimiz tarafından bırakılan emanetin aynı zamanda sahabeler tarafından da sürdürülmesi gerekiyordu. Yani Kur'an'ı korumak sadece Peygamber Efendimiz'in görevi değil, aynı zamanda Müslümanların da göreviydi. Dolayısıyla aklı başında olan her Müslüman bu kitaba sahip çıkarak korumayı başarmaları gerekiyordu. Bu onların Müslüman kimliklerinin, Müslümanca duruşlarının aynı zamanda bir parçasıydı. Kur'an'ı koruyabilmek. Çünkü Yahudiler bunu başaramamışlardı, Hristiyanlar bunu başaramamışlardı, Müslümanların bunu başarması gerekiyordu ve bu konuda kesinlikle herhangi bir gevşekliğe de izin verilemezdi. Kur'an'ın korunması gerekiyordu. Bu metnin bir sonraki insana, bir öteki insana, bir sonraki zamana aktarılması gerekiyordu. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i koruma görevinin aynı zamanda sahabeler için de bir görev olduğunu bilmemiz gerekiyor. Belli başlı olaylar var ki tarihte bunlar ister istemez bir takım olayların fitilini ateşliyor. Biz siyer kitaplarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in toplanılması, cem edilmesiyle alakalı olarak özellikle Buhari'de bir takım rivayetlere rastlıyoruz. Buhari'de anlatılan hadis-i şeriflere göre Hazreti Ebubekir'in halifeliği zamanında Müslümanlar Yemame bölgesinde bir savaş yapıyorlar. Ve yine nakillere göre o savaşta 10 binden fazla Müslüman şehit oluyor. Bu şehitlerin yaklaşık 700 tanesi kuru hafız. Yani Kur'an-ı Kerim'i o güne kadar ezberlemiş insanlar. Fetihler bir yandan devam ediyor. Hazreti Ebubekir'in halifeliği zamanında Müslümanlar sadece Yemame'de değil, ilgili bütün coğrafyalarda savaşa katılıyorlar. Dolayısıyla hem şehit sayısının, özellikle kurallardan olan şehit sayısının artıp da Kur'an-ı Kerim'in korunmasına dair halel gelmesinden çekiniliyor. Endişe ediliyor. Bu endişeyi ilk hissedenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer. Hazreti Ömer geliyor, bu durumu Hazreti Ebubekir'e anlatıyor. Ey Ebubekir diyor, durum böyle böyle. Hafızlar şehit oluyor. Yani biz nasıl koruyacağız bu kitabı diye sorunca Hazreti Ebubekir'in ilk tepkisi şöyle oluyor. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi yapabilecek miyiz? Nasıl yapabiliriz tarzında. Hazreti Ömer de bu hayırlı bir iştir diyor. Yani biz bunu koruyacağız. Korumak istiyoruz deyince Hazreti Ebubekir kendi ifadelerine göre bir müddet sonra Cenab-ı Allah'ın kalbinde bu fikre doğru bir meyil yarattığını, bu fikrin doğru olduğunu benimsiyor. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'in vahiy katiplerinden birisi olan Zeyd bin Sabit'i yanına çağırıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in toplanılması olayı buna benzer endişelerden kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkmaya başlıyor. Burada Hazreti Ebubekir Zeyd bin Sabit'e Kur'an-ı Kerim'in toplanılması görevini verdikten sonra Zeyd bin Sabit zaten eldeki olan mushaflardan, eldeki olan yazılı metinlerden hareketle, yani bu kitabeler de olabilir, bu dediğimiz gibi sahifeler de olabilir, bunlardan Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi işine başlıyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Yani Zeyd bin Sabit bu görevini yürütürken zaten Peygamber Efendimiz tarafından ayetlerin sureler içerisindeki tertibi belirlenmişti, netti. Burada Zeyd bin Sabit'e kalan güvenilir insanlara ulaşarak öncelikle vahiy katipleriyle birlikte vahiy katiplerinin elinden o metinleri alarak güvenilir insanlara ulaşıp bunları derlemekti. Belli düzen, sistem, ayetlerin tertibi zaten Peygamber Efendimiz tarafından gerçekleştirilmişti. Burada hem o hıfzdan yararlanıldı, yani hıfzın, tilavetin gücünden, aynı zamanda da kitabetin, yani yazılı korumanın gücünden istifade edilerek ve tilavet yoluyla sahabelerden alınan Kur'an parçalarının mutlaka Peygamber Efendimiz tarafından tasdik edildiğini gösteren şahitlere de başvurarak bu cem işi yerine getirilmiş oldu. Hazreti Osman dönemine geldiğimiz zaman bu süreç içerisinde Müslümanların İslami fetihleri devam ediyor. Aynı zamanda İslam'ın değişik coğrafyalarda yayılması sürüyordu. Bu tabi orduların fetihleriyle, savunma veya farklı savaşlarla sürdüğü için Müslümanlar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı. Ve Kur'an-ı Kerim'in talimi de başlı başına bir problem oluşturuyordu. Yani artık Müslümanlar sadece Mekke, Medine, Taif, Cidde bu gibi bugünkü Suudi Arabistan topraklarına değil de çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı ve artık daha farklı problemler, daha farklı sorunlarla yüz yüze geliyordu Müslümanlar. İşte bu sorunlardan bir tanesi de Hazreti Osman döneminde farklı Kur'an okuyuşları problemiydi. Bu sorun aslında kendisini belki Hazreti Ömer döneminde de göstermiş olabilir. Hazreti Osman'ın bu çoğaltma işlemine başlamadan önce bu tarz bir iki tikel olay karşısında hutbeden yaptığı ikazlar var. Yani bu kıraat ihtiraflarını büyütmeden önemli olanın Peygamber Efendimiz'in ağzından çıktığı sahih bir şekilde okunmasıdır. Dolayısıyla bu ihtirafların büyütülmemesi yönünde telkinlere rastlıyoruz biz siyer kitaplarında. Fakat daha özelde bir olay dinleyicilerimiz merak ediyorsa, bu olay Huzeyfe bin Yaman, Peygamber Efendimiz'in sır arkadaşının Hazreti Osman'ın yanına gelerek anlattığı bir tespite dayanıyor. İslam orduları, özellikle Iraklılar ve Şamlılar, Azerbaycan, Ermenistan bölgelerine sefere çıktıkları zaman o bölgelerde kendi aralarında bir takım kıraat ihtilafları yaşamışlar. Bu ihtilaflar basit bir okumadan çıkıp da artık hani bir Müslümanın birbirine yapmayacağı boyutlara vardığında bundan gerçek anlamda endişe edilmeye başlanmış. Bu kıraat ihtilaflarının daha farklı boyuta dönmesinden. Huzeyfetül Yemani geliyor, bu endişesini Hazreti Osman'la paylaşıyor ve onu anlatıyor. Hazreti Osman'a diyor ki, Yahudilerin ve Hristiyanların kendi kitaplarına yaptığını biz de mi yapacağız? Biz de koruyamayacak mıyız? Bu metnin hali ne olacak? Allah'ın kitabının hali ne olacak diye kıraat ihtilaflarından kaynaklanan endişesini iletiyor. Hazreti Osman da Huzeyfe'nin bu endişesini, bu tespitini doğru olarak kabul ediyor. Ve yine Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı gibi cem işini üstlenen Zeyd bin Sabit'i çağırarak Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması işini de Hazreti Osman Zeyd bin Sabit'e tevdi ediyor. Burada aynı zamanda Zeyd'in başkanlığına bir komisyon kurulmuş oluyor. Hakikaten bu anlamda belirtmek gerekiyor. Zeyd bin Sabit, İslam tarihinin orijinal kişilerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'in kendisine başka bir dil öğren dediği, sahabeleri arasında zekasıyla, kişiliğiyle, karakteriyle ön plana çıkmış Medineli el-Ensari Zeyd bin Sabit. Zeyd'in yanında bir komisyon var. Bu komisyonda adları geçen Zeyd'in dışında 3 kişi daha var. Bunlar Kureyş'ten, Kureyş'e mensup. Zeyd bin Sabit Medineli el-Ensari. Hazreti Osman Zeyd'i bu işe görevlendirirken aynı zamanda Zeyd'e bir takım talimatlar da veriyor. Öncelikle Hazreti Ebu Bekir zamanında toplanan o İmam Musaf her şeyden önce dikkate alınacak. Çoğaltılma işleminin temel çoğaltma kaynağı o İmam Musaf'tır. Hazreti Ebu Bekir zamanında toplanan Musaf'tır.

0: Ahruhu Seba dediğimiz bu farklı okuyuşlar, bu lehçelerin durumu ne olacak? Bunlar da acaba ileriki zamanlarda ümmetin başına problemler açabilir mi diye akla sorular gelebilir. Hazreti Osman burada tarihi bir adım atıyor. Kendi iştihadı olması da muhtemel. Fakat en azından yanındaki o Müslümanların da belki görüşünü alarak Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasına karar veriyor. Aynı zamanda bu komisyon nüshaları çoğaltırken oluşacak kıraat ihtilaflarında da veya lehçe ihtilaflarında da Kureyş dilinin esas alınmasını Hazreti Osman öngörüyor. Ve Zeyd'e böyle bir direktif veriyor. Diğer üç Kureyşli de bunu söylüyor. Aranızda ihtilaf çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim'i
1: Kureyş
0: lehçesi üzerine yazınız diye talimatları var Hazreti Osman'ın. Bu İş yine Zeyd bin Sabit tarafından titizlikle yürütülüyor. Öncelikle o İmam Musaf'tan hareketle çoğaltılma işlemi yapılıyor. Ve Hazreti Osman'ın verdiği direktifler, talimatlar dikkate alınıyor. Ve burada o bahsettiğimiz kıraat ihtilaflarından doğabilecek endişelerin, kargaşaların da önüne geçilmiş oluyor. Tarihi bir adımdır bu aslında. Hani Peygamber Efendimiz zamanında ruhsat verilen diğer okuyuşlar teke indirilmiş oluyor. Bu Hazreti Osman o dönemde görmüş olduğu o olaylar, o vakalardan hareketle bunların gerçekten problem oluşturabileceğini düşünüyor. Ve bir içtihadıyla bu adım atıyor Hazreti Osman. Rivayetlere göre bu çoğaltılan nüshaların sayısı 7. Bu nüshalar farklı İslam beldelerine, Küfe'ye, Şam'a, Bağdat'a, daha çok Müslümanların sabit olarak oturdukları İslami eyaletlere gönderiliyor. Oradaki valilere, Müslümanların önde gelen kişilerine teslim ediliyor. Peki bizim bu çoğaltılan nüshalarla ilgili bugün bir bilgimiz var mı? Bugün elimizde olanlar var mı diye düşünebiliriz. Muhammed Hamdullah Hoca'nın verdiği bilgilere göre bu nüshalardan 3 tanesi bir şekilde özellikle Taşkent'te, Londra'da ve İstanbul'da bunlara ulaşılmış. Hatta Raşid halifeler sonrası tabiin kuşağından bu musafları görenler hep bunları siyer kitaplarına, klasik kaynaklarımıza aktarıyorlar. Bunlar biliniyor. Yani bu nüshaların parçaları bugün elimizdedir. Dağınık da olsa. Çünkü çok uzun bir süreç. Yani aradan geçen 1400 yıllık uzun bir zaman var. Bu süreçte Müslümanların yaşadıkları hadiseler belli. Konjonktür gereği farklı olaylar oluyor. Fetihler, savaşlar, yangınlar, felaketler, seller. Bunlar cereyan ediyor fakat biz bu nüshalara
2: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır, efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahireti mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan

hasılları seçmeli. Yani bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Ya kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan.

Hoca, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle ve huve sâcidun selâse merrâtin rabbi gfirli rabbi gfirli lem yerfa hatta yuferu lehu. Ebu Said el-Hudri'den buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki secde halindeyken, secdeye kapanmış bir haldeyken 3 defa Rabbi gfirli, Rabbi gfirli derse, 2 defa söylüyor Rabbi gfirli sözünü, ifade böyle. Bak aynen muhafaza ederek söylüyoruz ama diyor ki 3 defa Rabbi gfirli, Rabbi gfirli derse kişi, efendim ne olur? Lem yerfa, kaldırmaz kendisini, hatta yugfere lehu, mağfiret olunmadan kendisini kaldırmaz. Yani secdeye vardı da secdede ya Rabbi, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli dedi mi, daha başını kaldırmadan Allah onu affı mağfiret eder. Ne demek Rabbi gfirli? Rabbi sonunda ya mütekellim yesi, yani benim Rabbim, Rabbi ye varmış, düşmüş Rabbi diye telaffuz ediliyor. Ey benim Rabbim, igfirli, sen beni mağfiret eyle. secde halinde boy başını yere koymuş. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle diyor. Daha başını kaldırmadan Allah mağfiret eder. Üç defa söylemekte bir şey var, fayda var. Bir hemen bir şeyi bir defa söyleyip de şey yapmamalı, peşini bırakmamalı. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri duada ısrarı sever. Duada ısrarı sever. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki, kul der ki ya Rabbi, Allah-u Teala Hazretleri ona nazar etmez. Günahkar, edepsiz, kusuru çok, bakmıyor. O ya Rabbi diyor, bakmaz Allah. Kul gene devam eder, ya Rabbi, Allah gene bakmaz. Öyle diyor hadis-i şerifte. Kul gene devam ediyor, ya Rabbi, ağlıyor, üzülüyor, neyse artık yani, tekrar tekrar böyle şey yapıyor. O zaman Allah-u Teala Hazretleri buyururmuş ki, hadis-i şerifin bildirdiğine göre, ey meleklerim, şahit olun, ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum benden gayrı Rab olmadığını, kendisinin benden gayrı Rab olmadığını bildi, bana yöneldi, ısrarla bak ya Rabbi ya Rabbi diye seslenip duruyor. Şahit olun ki ben onu affettim. Israr edeceğiz. Kabahatliyiz, kusurluyuz, edepsiziz. Eksiğimiz, gediğimiz çoktur. Zaten yapsak yapsak ne yapabiliriz? Ateş olsak cilmimiz kadar yer yakarız. Yani her şeyimizi zaten Allah vermiş. Allah'ın verdiği şeyden ne, bizim neyimiz var ki? Duadan gayrı neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Onun için öyle ısrarla istemeli. Üç kere istemeli. Onun faydası var.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz, iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir."
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman, gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, ey Rabbimiz, inandık, bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Kur'an'a ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil, Allah da onları içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu, güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize yasak ederek ve helal kazancınızı meşru olmayacak şekilde harcayarak haramlaştırmayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin, yasak olanlardan da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu tür yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse 3 gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar, şans, fal okları ve zarları, şeytan ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için hac esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban veya o nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu, senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri, dinin temiz saydığı şeyleri seçin, Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da, sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerini verip bunlar putlara adanmıştır, dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler, körü körüne tabi olurlar. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar, atalarımızı, üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar? Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edeceği vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz. Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa, o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık. Çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli, şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah, kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün, ümmetlerinizden ne cevap aldınız? Diyecek. Onlar da, senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen, ancak sensin sen, diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle beşikte, yetişkinken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkarıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrail oğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrail oğullarının seni öldürmelerine mani olmuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme inanın diye ilham etmiş bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik ya Rabbi, sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen, Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? Demişlerdi. O, eğer inanmışsanız Allah'a saygılı olun, onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın. Senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın, dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara, Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin? Dediği zaman İsa dedi ki, haşa, seni tenzih ederim. Sen yücesin ya Rab. Doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydım mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen. Ya Rabbi, ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcüydüm. Fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü, artık yalnız sen oldun. Sen her şeye şahit, her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan yine şüphesiz mutlak galip ve mutlak hüküm ve hikmet sahibi sensin sen diye cevap verecek. Allah şöyle buyuracak: bugün doğru söyleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve mutluluktur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan bütün şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Enam Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. Enam, kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye Enam, hayvanlar adı verilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'e göre surenin 91. 93. 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure, Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir şekilde açıklaması mahiyetindedir. Surenin asıl konusu, yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamberimiz de çağrı görevine insanlara Allah'tan başka hiçbir ilah onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapmamalarını bildirerek başlamış, bu şekilde devam etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz ha? Göklerde de, yerde de hakiki ilah ve mabud sadece Allah'tır. O gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine hak, Kur'an ve Muhammed gelince, onu yalan saydılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve yerleri onlara verdik ve ihtiyaç anında üzerlerine semadan bol bol yağmur gönderdik. Evlerinin alt tarafından akan ırmaklar yaptık. Fakat asi oldular da günahları yüzünden biz de onları azapla helak ettik ve onların peşlerinden başka bir nesil meydana getirdik. Ey Resulüm! Sana kağıtta yazılı bir kitap gönderseydik de ona elleriyle dokunsalardı yine inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Ona bizim de görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette yine iman etmezler fakat helak olmaları konusunda iş bitmiş olur artık onlara hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu, Hazreti Muhammed'i bir melek yapsaydık, elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar, gösterirdik ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm, hiç kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır. Sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, hakkıyla işiten, gerçek bilendir. Ey Resulüm, de ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, bütün yaratıkları beslediği halde beslenme ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli, dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil edineceğim? Yine de ki, bana Müslüman olanların

ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma buyuruldu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü, azap kimden giderilirse, Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki, bu da apaçık bir kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine sana bir hayır dokundurursa da öyledir. Çünkü o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, benim hak peygamberliğime, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Cevaben de ki, ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım, de. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Muhammed'in hak ve son peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat haktan saparak kendilerini hüsrana, ziyana uğratanlar var ya, işte onları iman etmezler. Allah'a karşı bir yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle iflah olmaz, isteklerine ulaşamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşan ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapanlara, hani eş ilah sandığınız ortaklarınız nerede, diyeceğiz. Artık onların, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik, demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Buna karşı biz de onlar anlayıp kötüye yorumlarlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her türlü delili, mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta o küfre sapanlar, inkarcılar sana geldikleri zaman, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir, diyerek seninle çekişirler. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Ateş karşısında durdurulunca onların, keşke biz dünyaya geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk, dediklerini bir görsen. Hayır, bundan önce gizledikleri şirk, küfür ve isyan gibi şeyler artık açıkça karşılarına çıktığından böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. O akıllarını putlaştırıp bencil yaşayanlar, hayatımız bu dünyadakinden ibarettir, biz bir daha dirilecek de değiliz, dediler. Rablerinin huzurunda durdurulmuşken onları bir görsen, o zaman Allah, bu ahiret hayatı gerçek değil miymiş, diyecek. Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir, diyecekler. O da, öyleyse küfre sapmanız yüzünden tadın azabı, buyurur. Allah'a kavuşup huzura çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğradılar. Nihayet kendilerine kıyamet ansızın gelince, onlar kendi günahlarını sırtlarına yüklenerek gelirler ve orada hayattayken işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize, derler. Dikkat edin, o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür.
dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm, biz çok iyi biliyoruz ki onların, yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerini ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların imandan yüz çevirmeleri mevcut mucizelere rağmen sana pek ağır geliyorsa, onların Müslüman olmalarını temin için yere inilecek bir tünel veya göğe çıkılacak bir merdiven arayıp bulabilirsen, onlara kendin bir mucize getir. Yoksa sabret. Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. O halde onların lüzumsuz tekliflerine uyarak sakın cahillerden olma. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Kalpleri ölülere gelince onları Allah ahirette diriltir. Sonra da hesap için ancak ona döndürülürler. Mekke kafirleri dediler ki, ona Rabbi tarafından bambaşka bir delil, mucize indirilseydi ya. Onlara de ki, şüphesiz Allah başka bir delil, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu inanmayınca başlarına gelecekleri bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, küfür, cehalet, ihtiras gibi karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse niyet ve amellerine göre sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse doğru yola yöneltir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, bana söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse ve size o kıyamet saati gelse, yine Allah'tan başkasına mı yalvarır ve dua edip sığınırsınız? Hayır, ancak ona dua edersiniz. O da dilerse, kendisine dua ettiğiniz bela ve musibeti açar, giderir. Siz de o anda ortak koştuklarınızı yüceltip putlaştırdıklarınızı unutursunuz. Şüphesiz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat dinlemeyip asi oldular. Tevbe edip bize yalvarsınlar diye onları ansızın kıtlık ve hastalık gibi darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa sıkıntı ve felaket gibi azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta oldukları günahlarını kendilerine hoş gösterdi. Onlar da hatırlatılan ikaz ve öğütleri unutunca, onlara her şeyin, her imkanın kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bol şeylerle şımarıp günaha daldıkları sırada ansızın onları yakalayıverdik de birdenbire ümitsiz kalıverdiler. Böylece o zulmeden, küfür ve isyana sapan toplumun ardı kesildi, kökü kurudu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Resulüm, de ki, söyleyin bana, Allah işitme duyunuzu, gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne de mühür vurur, idrakinizi giderirse, Allah'tan başka onları geri getirecek ilah kimdir? Bak nasıl ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Sonra onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin.
Eğer Allah

Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına uymam. Yine de ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları, onunla, Kur'an'la uyar. Çünkü onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Ola ki Allah'ın emrine uygun yaşarlar, günahlardan korunurlar. Rablerine sırf onun rızasını isteyerek sabah akşam yalvaran fakirleri, müşriklerin arzusuna uyarak kovma. O müşrikler sen fakirlerle birliktesin diye isterse iman etmeyecek olsunlar. Onların hesabından sana hiçbir şey, hiçbir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Bu nedenle o biçare insanları kovmakla sen zalimlerden olursun. Böylece onlardan bir kısmını diğeriyle imtihan ettik ki bu sebeple onlar, Allah biz dururken aramızdan bula bula bunlara mı lütufta bulundu desinler. Allah şükrünü yerine getiren ve samimi olup lütfuna layık olan kimseleri daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm, ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman de ki, selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek bir fenalık, bir günah işler de sonra ardından tevbe eder ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi, acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu müminlerin yolundan ayırt edilsin diye ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taptığınız, tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı. Yine de ki, sizin heva ve hevesinize uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Kur'an'a dayanmaktayım. Siz de onu yalanladınız. Sizin gökten üzerimize taş yağdır diye acele gelmesini istediğiniz ilahi azap benim yanımda, elimde değildir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta gerçeği O anlatır. O, doğruyu eğriden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki, acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda, elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette çoktan bitirilmişti. Fakat Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları da onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane, ne yaş, ne kuru, hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuz veya ilmi ilahide olmasın. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra O, dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. O, kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince, elçilerimiz eksik ve fazla yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülüp götürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. Resulüm, de ki, bizi bundan kurtarırsa ancak şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık sızlanarak dua ederken, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir?

ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine de Allah'tan başkalarını önde tutarak müşriklik edersiniz. De ki, o Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından çeşitli afetlerle bir azap göndermeye veya karşı gruplar halinde sizi birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, ayetleri iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster, karşı savunmanı yap veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takvalı olan, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahlardan korunanlara, o inanmayanların hesabından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat belki onlar da inanıp günahlardan korunurlar diye yapmaları gerekenleri bir hatırlatmak ve nasihat etmek gerekir. Dinlerini bir oyuncak, bir eğlence edinen, dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri kendi hallerine bırak. O Kur'an'la şunu hatırlat ki, bir kimse kazandığı günahtan dolayı felakete, helake düşmeye görsün. Artık onun için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları günahları yüzünden helake atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden, küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda ve de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra bir yandan arkadaşları kendisini bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde diğer yandan şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye şirke mi dönelim? De ki, şüphesiz Allah'ın yolu İslam tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik. Bir de emredildi ki namazı dosdoğru kılın ve onun emirlerine uygun yaşayın. Huzuruna varıp toplanacağınız ancak O'dur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Ol dediği gün her şey o anda oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün bütün mülk ve hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim, gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha, dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem, dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim bu ha, dedi. O da batınca, bunu da beğenmeyip, kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, Rabbim

Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, demek Rabbim bu ha, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim. Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan iki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke gitmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse, bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz. Onlar, o peygamberler, Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. O halde, Resulüm, sen de onların o tevhid esasına dayalı yoluna uy ve de ki, ben peygamberlik vazifeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyorum. O Kur'an, bütün alemlere uyulması gereken bir irşad ve uyarıdır. Yahudiler de Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmemiş oldular. Resulüm, onlara öyleyse Musa'nın insanlara nur, öğüt kaynağı ve ahkamı bildiren ve doğru yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Halbuki siz onu bir takım kağıtlara yazıp koyuyor, onun İşinize gelen kısmını açığa çıkarıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de
atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. İşte o kitabı indiren de Allah'tır de. Sonra bırak onları daldıkları bataklıklarında oynaya dursunlar. Bu Kur'an kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan ve dünyada şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindeki yeryüzündeki insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar ona, Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler gibi ben de indirir söylerim diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Ey Resulüm, ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken meleklerin de ellerini uzatarak hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı, Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız derler. O vaziyette zalimleri bir görsen, onlara şöyle denilecek: andolsun ki hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanızda bırakarak ilk defa sizi yarattığımız gibi hiçbir şeysiz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarımız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz, Allah'ın buyrukları ve ilkelerini bırakıp onun yerine kendisine bağlandıklarınız sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah bir ve gerçek olan ilah budur. O halde nasıl olup da ona iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitleri hesaplama ölçüsü olmaları için yaratmıştır. Bu mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Sizi tek nefis Adem'den yaratan ancak O'dur. Sonra sizin için dünyada bir süreli, bir de ahirette diriliş ve süresiz kalış yeri vardır. Gerçekten biz derin anlayış sahibi bir kavim için ayetleri geniş geniş açıkladık. Gökten su indiren de O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Hal böyleyken tuttular, cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların bu türlü sıfatlandırmalarından uzaktır ve şanı yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah, Rab yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi
onun elindedir. Gözler

0: onu idrak edip göremez. O ise bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görülmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır. Doğrusu size Rabbinizden basiretler, deliller ve hakikati anlama kabiliyeti geldi. Artık kim hakikati görür ve iman ederse lehine, kim de ondan kör kalırsa aleyhinedir. De ki, ben de sizin üzerinize bir koruyucu değilim, ancak bir tebliğciyim. İşte böylece ayetleri türlü türlü üsluplarla açıklamamız, inkarcılar şaşırdıklarından, sen ders görmüş, çok şey okumuşsun demeleri, bir de onu, Kur'an'ı bilecek topluma iyice açıklamamız içindir, diyedir. Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, yani iradelerinde serbest bırakmasaydı, müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine bir gözcü de yapmadık. Sen onların üzerine koruyucu bir vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka değer verip taptıklarına hakaret edip sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek haddlerini aşıp Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü, cazip gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara dünyada ne yapmakta olduklarını haber verecektir. Onlar, eğer kendilerine istedikleri gibi bir mucize gelse, mutlaka ona inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Resulüm, de ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Siz müminler farkında değilsiniz. O istedikleri mucize gelse bile ümitlenmeyin. Onlar yine de iman etmezler. Biz onların kötü niyetlerinden dolayı kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa ona inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7'yi dinlediniz.
2: İnsan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. La ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Fakat farkına varınca insan doğrunun güzeli, mükemmeli. Tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal fadlul alimi alel abidi kefaddi ala ednaküm innallaha ve melaiketehu ve ehles semavati vel aradine hatten nemlete fi hücriha ve hattel hute leyusalluna ala muallimin nasel khayr. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Fadlul âlimi alel âbidi kefadli alâ ednâküm. Âlimin, yani bilgin, bilgi sahibi, malumat sahibi kişinin, âbid, yani ibadet ehli olan kimse üzerine üstünlüğü, fazileti benim sizden en aşağısı üzerine olan üstünlüğü.